0: Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: اِذْ

0: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız. Düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي

zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir. Ya

0: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Ve

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ

0: Abi.
1: O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir demişti.
0: İzyap

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin, onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.

0: olmadı.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: أنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.
1: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed, onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

0: Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعْجِزُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.
1: Ya

0: Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: El-âne khaffafallahu ankum ve alime enne fîkum da'fâ.

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır. Kayf

Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever. Keyif

0: Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.
1: İşte

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz. Ve in

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler. Ele

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: مَا

Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

0: Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve Mescid-i Haram'ı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: iman edenler. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

Ey Muhammed, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

0: الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِّرِينَ.
1: Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn Savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti. Ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: söver ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Da Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri aktarmak üzere çok şükür huzurlarınızdayız. Önemli gelişmeler var, önemli haberler var yine sizlerle paylaşacağımız. 4 saat boyunca Allah nasip ederse Ülke TV'de, 45 dakika boyunca da Kanal 7'de memlekette ne olup bitiyor onlara bakacağız. Hem gazete, hem haberler, hem de sizlerden gelen mesajlar programımızın formatı. 552-157-0707 en sosyal, Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Hem WhatsApp üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımız üzerinden gündeme dair değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. Hemen başlayalım sıcak haberlerle. Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği 36. NATO Liderler Zirvesi başkenti Ankara'da resmen dün başladı, start aldı. Türkiye tam 22 yıl aradan sonra bu dev organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Liderleri taşıyan uçaklar Ankara Havalimanı'na peş peşe inerken Beştepe'de de diplomasi trafiği başladı. İşte Ankara'daki tarihi günün tüm detayları.
1: Uçaklar peş peşe indi. Liderler başkente böyle geldi. Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi. 36. NATO Liderler Zirvesi başladı. Türkiye tarihi zirveye 22 yıl sonra ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerine Kanada Başbakanı Mark Carney ile başladı. Ardından da Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne vurgu yapıldı. Dünyanın dört yanından gelen medya mensupları da Beştepe'ye konuşlandı. Millet Kütüphanesi basın merkezine dönüştürüldü. Zirvenin en önemli etkinliklerinden biri de resmi programa dahil olan NATO Savunma Sanayi Forumu'ydu. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda kameraların karşısına geçti. Forumda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımları gözler önüne serildi. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un limuzin modeli caddelerdeydi. Konukları taşıma görevini yerine getirdi. Bu arada kritik noktalara çıkan tüm cadde ve sokaklarda NATO alarmı verildi. Güvenlikte üst seviyedeydi.
0: Evet, devam ediyoruz. Efendim sıradaki haberimize bakacağız. Gazeteden göreceğim önce bu haberi. Yeniçeriler karşıladı başlığı var. Bu Yeni Şafak gazetesinin bugün okurlarına duyurduğu haber. Detaylarında ne var? Hemen bakalım hızlıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı önce havalimanında ardından Beştepe'de karşıladı. Trump'ın makam aracına Beştepe'de atlı birlikler eşlik etti. Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirirken 21 pare top atışı yapıldı. Karşılama töreninde Mehteran Birliği ve 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerlerin yanı sıra Yeniçeri kıyafetli birlik de vardı. Trump tören kıtasını merhaba asker sözleriyle selamladı. Bütün devlet başkanlarına uygulanan rutin karşılama töreni esasında dün Trump'a da uygulandı. Zirvenin en önemli konu olduğu için bugün gazetelerde ve haber bültenlerinde başı çeken haber oluyor. Donald Trump'tı şüphesiz ABD Başkanı. Trump'ın uçağı saat 14'te indi Ankara Havalimanı'na. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat konuğunu havalimanında karşıladı.
1: İki yıl sonra NATO'nun adresi yeniden Türkiye oldu. Dünyanın gözü bu kez Ankara'ya çevrildi. Amerikan Başkanı Donald Trump liderler zirvesi için başkente geldi.
2: Bir tarafta Türklüğü temsil eden turkuaz renkleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri onur kıtası, bir tarafta Osmanlı Mehteran takımı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işte bu ortamda resmi törenle karşılanacak.
1: Başkanlık uçağı Air Force One Ankara Havalimanı'na saat 14'te indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı uçağın kapısında karşıladı. İki lider önce selamlaştı, ardından bir süre sohbet etti. Trump'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüleri de gözlerden kaçmadı.
3: Tamam.
1: Havalimanındaki ilk temasın ardından gözler Beştepe'ye çevrildi.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirildi.

0: Yerleştirilecek resmi tören içinde çok çeşitli hazırlıklar yapıldı. İşte bu mavi halı üzerinden Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana yürüyecek ve 16 Türk bayrağını elinde tutan askerlerin tam ortasında hatıra pozu verilecek.
1: Amerikan Başkanı Trump makam aracını külliye önündeki caddede süvariler karşıladı. Tören alanında iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Trump muhafız alayı tören kıtasını merhaba asker diyerek selamladı.
2: Tarihi anlara hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bir yanda Donald Trump, bir yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme yapmak üzere heyetin yanına geçti.
1: Külliyedeki karşılamaya Türk yıldızlarının selamlama uçuşu da eşlik etti. Böylece Ankara'daki zirve diplomasisi, devlet töreni ve görkemli karşılama görüntüleriyle resmen başladı.
3: Şimdi tabii karşılama törenlerinin genel haberleri oluyor, bir de detay haberleri oluyor. Karşılama anında işte Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın omzuna elini atması, sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın senin için geldim Türkiye'ye diyen Trump'a, seni kırmak istemedim, seni görmek için geldim, senin için geldim diyen Trump'ın iki kolundan tutması, bunlar detaylar, detay habere giriyor. Dün bunlar da yaşandı sayın seyirciler. Uçaktan iner inmez gayet samimi görüntüler vardı. Yani çok böyle devlet başkanları arasında alışık olmadığımız görüntülerdi onlar. Çünkü resmi olur devlet başkanı. Bir de Donald Trump'ın şöyle bir özelliği var kıymetli izleyenler. Bizler takip ettiğimiz bunu hiç bunun yakından anlayabiliyoruz. Soğuktur Donald Trump ve beden diliyle karşı tarafa hep üstünlük sağlamaya çalışır. Yani gerek el sıkışmasıyla, işte gerek kucaklamasıyla, gerek bir tavrıyla, omzuyla sürekli fiili olarak bir üstünlük taslama gayreti vardır Donald Trump'ın jestlerini kullanırken. Dün öyle bir şey görmedik açıkçası. Gayet samimi, dostane bir karşılama oldu. Sonraki programlarda da o devam etti. Fakat Donald Trump, ABD Başkanı Trump'ın külliyede askerlerimizi selamladığı sırada Türk yıldızlarının muhteşem bir zamanlaması var. Gerçekten öyle. Geçiş töreni sırasında hem ABD hem Türk bayraklarının renklerinin olduğu bir aslında gösteri şovu yaptılar. Fakat şöyle bir durum var. Öyle bir zamanlama ki yukarıdan F-4'lerle bu gösteri uçuşunu yapıyorsunuz. Fakat bunu zamanlayabilmek, ayarlayabilmek, Donald Trump merhaba asker dedikten sonra adımını sayabilmek, bir iki adım yürüdükten sonra o geçişi, ya varsa böyle bir ordu söyleyin ona ordu diyelim yani. Böyle bir askeri kabiliyet varsa. Uçak şöyle bir şey değil ki, aha Trump işte selam verdi, marşa basalım, gazlayalım değil ki. Havada bir hesaplama var, havada bir planlama var, geliyor, gösteriyor. Geçerken o şovu gerçekleştiriyor. Gerçekten dün yabancı Amerikalı hesapların da en fazla paylaştığı görüntülerden birisiydi. NATO üyesi ülkelerin en fazla paylaştığı görüntülerden birisiydi. Şöyle kıymetli yönetmenim Ayşe Hanım'dan rica edeceğim. Burada da verebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Tam o sırada bir verir misiniz? Sesi de duyalım biz. Tam bu sırada Trump yürümeye başlıyor. Bando çalıyor. Aşka.

0: Bu müthiş bir zamanlama. Bir kez daha verebilirsin Ayşe Hanım. Bir kez daha verebilirsin kıymetli yönetmenim. Merhaba asker dedikler, iki adım üç adım sonra. Karşı taraftan görünüyorlar. Bunun zamanlaması müthiş, bakın. Üç adım. Dört adım. Dün bunu hem Avrupa basını hem Amerika basını ve NATO zirvesine katan ülkelerin basını bunu nasıl yapabildiler diye sosyal medya hesapları üzerinden konuştular, gündeme getirdiler, görüntülerini paylaştılar, fotoğraflarını paylaştılar kıymetli izleyenler. Dediğim gibi biraz önce bunlar detay haberler, o yüzden bu detay haberi sizlerle paylaştım. Sırada ne var arkadaşlar? Hemen Trump'la devam edelim. ABD Başkanı Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok konuda söz verdiğini belirtip 3 önemli kararı açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa yaptığı özel zirve öncesi basının sorularını yanıtladı. Başkan Trump, müttefikler arasında yaptırım olmaz. Katsa yaptırımlarına iptal edeceğiz. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum dedi. Yukarıda neyle ilgili sorular diyor üzerine? F-35 değil mi? F-35 ile ilgili sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan 5 uçak sözü verdi derken Trump, kararımız belli, konuşacağız ve karar alacağız açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaan motorları konusunda da görüşüleceğini vurguladı. Trump, takviye yapılacağını belirtti. Erdoğan olmasa NATO'ya gelmezdim açıklaması az önce verdim. Uçaktan iner inmez bunları söyledi. Trump'ın samimi sohbeti dünya medyasında da istisna bir görüntü olarak yorumlandı. Az önce de dediğim gibi Donald Trump kendisine teması pek sevmeyen, temas edildiğinde de hemen karşı tarafa bunu üstünlük sağlayarak göstermeye çalışan, karşı cevap vermeye çalışan bir lider. Fakat dün Sayın Cumhurbaşkanı'yla gayet kol kola el ele yürüdüler. Gayet samimi fotoğraflardı. Değerli dostum dedi, Erdoğan'a övgüler dizdi. İki harika dostuz, ona saygım çok fazla, dünyanın takdir ettiği bir lider. Havalimanını çok beğendim dedi. Ve ekledi, bu zirveyi değerli dostum düzenlemeseydi gelmezdim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Trump'a bir arada olmak bize güç katıyor. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum dedi. Trump daima sözünün arkasındadır. Zirveden hayırlı kararlar çıkacağını düşünüyorum diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hadi buyurun o görüntülere bir bakalım.
1: Merhaba Erşkar.
2: Kameralar açıldı, mikrofonlar uzatıldı. Liderler görüşme öncesi samimi görüntüler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına zirveye katılmasından dolayı Amerikan Başkanı Trump'a teşekkür ederek başladı.
3: NATO liderler zirvesinde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
2: Donald Trump da Erdoğan çağırmasaydı gelmezdim diyerek başladı sözlerini. Biz çok iyi birer dostuz ifadelerini kullandı.
4: The president has done an incredible job. Just...
5: Çok teşekkür ediyorum. Yazıldığı ve okunduğu gibi biz çok iyi dostuz. Kendisi harika bir lider. Kimyalarımız çok iyi uyuştu. Erdoğan liderliğinde Türkiye çok iyi bir ülke oldu.
2: Beautiful, the roads coming in. Liderlerin açıklamalarının ardından sıra sorulara geldi. Trump, Türkiye'ye yapacağı sürprizi ziyaretinin başında açıkladı. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Türkiye ile ilişkilerin her zamankinden daha iyi olduğunu söyledi.
4: Somebody to be reckoned with and...
5: Bu ambargoları kaldırıyoruz artık. Vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz.
4: I just want to say that I have a lot of respect for the president.
2: Erdoğan da Amerikan Başkanı'nın F-35 sözlerini hatırlattı. 5 uçak için söz aldık dedi.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kaan Savaş uçağı da vardı. Motor tedariki için Donald Trump'la görüşeceklerini söyledi.
3: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz. ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
0: 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya geliyor mesajlar. Geliyor mesajlar, geliyor takipler. Hoş geldiniz hem Kanal 7 hem Ülke TV ekranlarına. Gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Yorumlarınıza hızlıca bakacağız. Selamünaleyküm demiş izleyicimiz. Aleykümselam. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Bursa Yıldırım'dan, Gülveren Camii Çay Ocağı'ndan selamlar, sevgiler demiş. Kolaylıklar diliyorum efendim. Allah yardımcınız olsun. Gerçeklerin sesi olmaya devam ettiğiniz başı... Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimizle usta kardeşler demiş. Bir firma ismi söylemiş. Site yönetimi. Eyvallah başkan. Sayın Başkan Kenan Çayıroğlu. Kenan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İsimleri, firmaları, dernek vakıfları okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Hayırlı sabahlar. Şahin Bey, Sincan'dan Veysel. Reisi gördüğüm adam gibi adam. Reisi gördüm diyor. Adam gibi adam. Allah ömrünü uzun ve bereketli eylesin. Eyvallah, eyvallah. Selamlar, saygılar. Efeler Aydın'dan. Ben Rahime Sağlam. Şahin Bey, doğru haberi sizden almadan işe gidemiyorum. İyi ki varsınız demiş. Ben de kolaylıklar diliyorum sizlere. Eyvallah. Eyvallah. İlhan Yorgun, Yumurtalık Adana az önce izlerken gözlerim dondu uçaklarımızı demiş. Maşallah, maşallah, maşallah. Mersin'den selamünaleyküm Yılmaz Sandrakulu. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin demiş. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz Bey. Çok şükür, hamdolsun sağlığımız yerinde, her şey yolunda. İnşallah daha iyi oluruz. İnşallah daha iyi oluruz. Ankara çok yoğun günler yaşıyor demiş. Biz de o yoğun günleri veriyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Sabahın hayırlara vesile olsun Şahin'im, güzel kardeşim. Reisimiz artık insaf edip kader mahkumlarına aff verme zamanı geldi. Manavgat'ın kurtları İsmet Adil Sever. İsmet Bey hoş geldiniz. Çorum Bayat'tan İsmail Çetin. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler demiş. Çorum'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kimler takip ediyor? Instagram, X, Facebook ve en sosyalden. Bir de ona bakalım hızlıca. Sonrasında da resepsiyona gideceğiz. Resepsiyonda neler oluyor? Resepsiyonda neler oluyor, onlara bakacağız. Hoş geldiniz Kader Hanım, bizlerle birlikteymiş. Günaydınlar diliyorum. İşe gitmeden bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Evlatlarını okula gönderenler, şimdi okul bitince tabii biraz geç kalkıyorlar ve aramıza 8-9'dan sonra katılıyorlar. Onları da görüyorum. Ama şu anda işe gitmek durumunda kalanlar, işin tatili olmuyor. Hafta sonları hariç ya da haftanın belirli günleri hariç, okul gibi değil. Belli dönem değil. Dolayısıyla o izleyicilerimiz benden dün özür diliyorlar bazıları. Estağfurullah efendim, ne demek? Ne demek? Ne demek? Çocukları bir yıl boyunca okula gönderiyorlar. Dolayısıyla okula giderken beni izleme fırsatı bulabiliyorlar idi. Fakat şimdi okullar tatil olunca geç kalkıyorlar. Ben bazen 7-8 akışında verdiğimiz haberleri 9'da veremiyoruz yoğunluktan dolayı. Diğer haberleri vermek zorundayız. Niye bu haberi vermiyorum? Diyorum ki verdim o haberi. Diyor ben biraz geç kalktım. Kalkarsın tabii, çocuklar yok.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik. Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Akdeniz'in güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Ordu 27, Kars 22, Batman 38 derece olacak. En güvenilir

0: Amerikan doları 46,84, avro 53,55, gram altın 6242, çeyrek altın 10.257 lira. Brent petrol 74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.497 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın kadar.

0: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali budur.
6: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bir reklam.
6: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
7: Radyo 7.
8: Tespit edilen anlık tehditler yerdeki harekat merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına eş zamanlı olarak aktarılıyor. Ankara'daki zirveye katılan dünya liderlerinin güvenliği 60 saat boyunca gökyüzünün kartallarına emanet.
9: Şahin Bey günaydın. Ben Ankara'dan Ahmet Demir. Her sabah sizleri izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Doğru haberler, dürüst haberler sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla bu güzel dileklerinizi ve temennilerinizi aldık. Kabul ettik, teşekkür ettik, hürmet ettik efendim. Sağ olunuz. Ankara'ya selamlar olsun. Abi diyor Allah rızası için yardımcı olun. Ne olmuş bakalım? Maraş'tan yazıyorum. İki yeğenimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Abim bir kişiyle alışverişten dolayı borçlu gözüküyor. Uzunca bir mesaj. Yayından sonra söz veriyorum, bakacağım. Eğer ki haberleştirmemiz gereken, duyurmamız gereken yerler varsa hemen arkadaşlarıma ileteceğim. Bunun sözünü veriyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bursa Demirtaş'tan Murat Elbir ve ailesi demiş. Elbir ailesine selamlar olsun. Sağ olunuz. Niyazi Bey İzmir'den, Niyazi Erten. Karşıt görüşe sahip olduğum camia içinde apayrı bir parantez açtığım Şahin kardeşime selam vermemek mümkün mü? Kolay gelsin demiş Niyazi Bey. Hürmet ediyor, saygılar sunuyorum. Güzel İzmir'e selamlar olsun. Antalya'dan Muslu Sarı, Terzi Yörük çocuğundan tüm Müslümanlara Allah sağlık, sıhhat, güç versin. Eyvallah, eyvallah Muslu Sarı. Antalya'ya selamlar, hürmetler olsun. Devam. 552-157-0707. En sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gelsin takipler, mesajlar, yorumlar. Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınımız devam ediyor. Sırada şöyle bir haberim var. Hava savunması için ilk imza 26.2 milyar dolar. NATO'da entegre hava füze savunması için, hava ve füze savunması için 26,2 milyar dolarlık imzalar atıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesinde imzalanan ve Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK'ın da yer alacağı projeler ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak dedi sayın seyirciler. 26.2 milyar dolar müthiş, müthiş bir rakam. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO zirvesi kapsamında tabii Türk savunma sanayini tarihi bir çok önemli toplantı ama Türk savunma sanayisinin de tüm dünyaca, NATO üyeleri haricinde tüm dünyaca görülmesinin bir fırsatı, aslında tarihi bir zafer sahnesine de dönüşüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün dev yerli kuruluşlarımızın imzaladığı anlaşmalarla NATO'nun gelecekteki caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını açıkladı.
8: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinde dünya diplomasisinin gözü önünde Türk savunma sanayisi gövde gösterisi yaptı. İttifakın geleceğine damgasını vurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde imzalanan tarihi anlaşmalarla Türkiye NATO'nun caydırıcılık mimarisinin tam merkezine yerleşti. Vurucu güçten hava savunmaya, uzay teknolojilerinden insansız hava araçlarına kadar kritik alanlarda imzalanan dev projelerde Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK başrolde olacak.
5: Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda ittifakın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak. Türk savunma sanayi olarak NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız.
8: Dünyadan katılımın en üst düzeyde olduğu forumda gözler, Türk mühendisliğinin harikası insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın üzerindeydi. Haluk Görgün, Türk silahlarının hali hazırda NATO sahasında başarıyla kullanıldığını hatırlattı. Polonya'dan İspanya'ya, Romanya'dan Estonya'ya kadar müttefiklerin envanterleri artık Türk teknolojisiyle güçleniyor dedi. Dünyada güvenlik mimarisinin yeniden yazıldığı bu dönemde Türkiye, attığı bu tarihi imzalarla küresel savunmanın yönünü belirleyen en büyük aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı.
9: Evet, şimdi vereceğim bir analiz haberi yapacağım. Ankara'ya, Mustafa Pala'ya döneceğim bu meselelerle ilgili olarak. Sayın seyirciler, daha haberlerim var, gelişmeler var. Tüm bunlar yaşanırken, tüm bunlar Ankara'da olurken Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel Anıtkabir'e gitmeyen Trump'ı eleştirdi. Şimdi muhalefeti insanlar niye eleştiriyor? Muhalefete niye güven duymuyor? Muhalefetin arkasından niye gitmiyor? Muhalefet Türkiye'de niye umut olmuyor soruları hep soruluyor ya hani. Bizler de soruyoruz. Aslında dün Özgür Özel bunun niye olamayacağını, muhalefetin Türkiye'de vizyonu, vizyonsuzluğunun ne olduğunu, kusura bakmasınlar bu bir eleştiridir, ne olduğunu Özgür Özel bir kez daha gözümüzün içine soka soka gösterdi. Ya yine aynı fikir, yine aynı ideoloji, aynı görüş. Esad'ın Rusya'ya kaçtığı gün Esad'la görüşelim diyen aslında düşünce, Esad'la görüşülsün diyen, yani Esad canını zor kurtarmış, ülkeden tasını tarağını toplamış, kaçmış, Esad'la görüşülsün diyen bir perspektif, bir bakış açısı dış politikaya dair. Dün de NATO Türkiye'de 22 yıl aradan sonra gelmiş, Türkiye'de bir toplantı yapılıyor. Dünyanın gözü bu zirvede, Donald Trump var, dünyanın önde gelen liderleri var. Anlaşmalar, milyar dolarlık anlaşmalardan bahsediliyor. Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'nin bu güvenlik paktındaki önemi vurgulanmaya gayret gösteriliyor. Benim muhalefetim, benim muhalefet liderim de Donald Trump geldi de niye Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etmedi diye dertleniyor. Şimdi insanlar bunu ister Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versin, ister vermesin, görüyorlar. Ne diyorsun Özgür Bey? Diyorlar, emin olunuz, bakın oy veren de vermeyen de. Yani bu mudur ya muhalefetimizin dış politikaya bakışı, ülkeye bakışı, bu olmamalı yorumlarını yapıyorlar. Sitem etmiş Özgür Bey, sesi de var, dinleyelim mi, ne dersiniz? Hadi buyurun, şurada bir dinlet bize lütfen kıymetli yönetmenim sesini, Özgür Özel'in dün yapmış olduğu sesi. Bir dinletelim şurada, çok kısa, buyurunuz.
7: O Trump ki Türkiye'ye gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir Amerikan başkanıdır. 1959'da Eisenhower'ın,
9: nasıl ziyaret etti?
7: 91'de Baba Bush'un, 99'da Clinton'ın, 2004'te Oğul Bush'un, 2009'da Obama'nın Anıtkabir ziyaretleri kayıtlardayken,
9: evet,
7: taslak ya, programa Anıtkabir ziyareti yazıp sonra o ziyareti çıkarıp da Ankara'ya gelen bir Amerikan başkanının.
9: Yeter. O Trump ne yapalım ki peki Özgür Bey? Yani Donald Trump'ın taslak şeyine Anıtkabir'i biz mi koyalım? Adam Eisenhower gitmek istemiş, Clinton gitmek istemiş, koymuş gitmiş. Ülke liderleri, gelen isimler, diğerleri de öyle. Anıtkabir taslak metinde varmış da sonradan çıkarılmış. Ne yapalım, Donald Trump'ın kulağına üfleyelim mi Anıtkabir'e de git diye? Yani dolayısıyla bunlar boş, bunlar gereksiz, bunlar lüzumsuz, lüzumsuz, Bir de dün diyor ki Çin ve Rusya'dan bahsediyor. NATO Türkiye'de toplantı yapıyor. 36. liderler zirvesi var. Özgür Bey Rusya'dan, Çin'den bahsediyor. Hey gidi Türkiye'ye. Muhalefet gerçekten sağlam, çok sağlam bir Türkiye'de perspektifi geniş, vizyonu geniş, ufku geniş bir muhalefete ihtiyacımızın olduğunu zaten biliyorduk da bu bize bir kez daha gösterdi bu verdiğim örnekler, videolar, görüntüler, dün yapılan açıklamalar. Kim hazır arkadaşlar? Mustafa Pala hazır mı? Hemen o zaman Mustafa Pala hazırsa kameralarımızı tarihi geçecek NATO zirvesinin yapıldığı başkent Ankara'ya bir çevirelim. Bir görelim Mustafa'yı, Ankara'ya çevirelim. Mustafa bizi bekliyor. Zirvenin ikinci gününde neler olacak? Makro detayları Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala'dan alacağız. Yanında da Evren var. Evet, ikisine de günaydınlar diliyoruz Mustafa. Kolaylıklar diliyorum. Neler aktaracaksın bizlere? Umarım sesim sana ulaşıyordur.
10: Duayen.
11: Evet Şahin, günaydın. Bugün Ankara gerçekten çok önemli bir zirve ev sahipliği yapacak. 3 günden bu yana çok ciddi hareketlilik var. Dün itibariyle deyimlerinde ise ilk zirve gerçekleştirilmişti. Trump'la Erdoğan arasında çok tarihi önemli bir zirve. 17 yıl aradan sonra bir ABD başkanı Ankara'ya gelmişti. Ve dün itibariyle de Ankara'da gerçekten çok görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Liderler arasında çok sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleşti. Ama en çok bizi tabii ki ilgilendiren mesele KATSA yaptırımlarıydı ve KATSA yaptırımlarının da kalkacağını belirtti. F-35 meselesine ilişkin birazcık yüzeysel konuştu. Diğer F-110 motorlarına ilişkin de zaten KATSA yaptırımları kalktığı zaman savunmaya dair tüm yaptırımların da kalkacağını belirtmiş olalım. Bu konuda Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin de artık resmen başladığını belirtebiliriz. Bugün Trump bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Değil mi Evrem? Saat 16 gibi bir kez daha basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Biz de tabii ki o toplantıyı takip edeceğiz. Hem NATO'ya ilişkin çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Dün özellikle ülkelerin isimlerini söyledi. Almanya'ya, İtalya'ya ve aynı şekilde İngiltere'ye çok sert tepki gösterdi ve savaşa destek vermediklerini belirtti ve aynı zamanda NATO'ya da 100 milyar dolar gibi bir katkı sağlayıp NATO ülkelerinin ise bu savaşa destek olmadıklarını vurguladı ve bu ülkelerin de isimlerini belirtti. G7 zirvesinde Meloni ile biraz bir problem yaşamıştı. O problem sanki bugün de devam edecek gibi duruyor. Çünkü Avrupa liderleriyle çok özellikle karşı karşıya geldi. Alman şansölyesi Merz'le yine diyaloğa, spekülasyonlara girmişlerdi. Macron'la zaten ilk günden bugüne tam olarak yıldızları barışmıyor. NATO içerisindeki çok sayıda ülkeyle de yine özellikle Kanada Başbakanı Carney ile de ciddi anlamda polemikler yaşamışlardı ki eski başbakan Justin Trudeau'yla da yine aynı problemleri vardı. Bakalım yeni dönemde ne olacak? NATO'ya ilişkin NATO 3.0 gerçekleşecek mi göreceğiz. Evren, bugün tam olarak ne oluyor? Liderler ne zaman geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı ve öte taraftan Rutte'nin basın toplantısı. Birazcık da sen bilgi verir misin? Nasıl bugünkü
10: Mustafa
11: program?
10: Pala, sen de çok güzel anlattın. Saatler 7.30. 7 itibariyle Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer başkanlarla birlikte belli açıklamalar yapılacak. Aslında bugünün her dakikası çok dolu dolu geçecek diyebiliriz. Günün erken saatlerinde de liderler buraya geldi. Konvoylarını da gördük seninle birlikte. Mark Rutte ile başlayacak program. Bir yandan NATO'nun genel sekreteri olması, ev sahipliği yapıyor olması, açıklamalar o şekilde başlayacak. Akabinde yine bugün çok önemli bir görüşme daha yapılacak. Bir oturum gerçekleşecek. Trump tekrar kameralar karşısına geçecek. Dün çok önemli açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan KATSA yaptırımları, F-35 konusu. Müjdeyi umuyorum kendisi de verecek dedi. 5 adet F-35 konusu da ben söz aldım dedi. Yine kameralar karşısında da Trump'ın da bunu açıklaması bekleniyor. Öte yandan tabii 32 ittifak lideri var. Liderler de bugün oturumlarda açıklamalarını, kendi konuşmalarını gerçekleştirmiş olacak. Aile fotoğrafı var, gelenekselleşen. O da yine bulunduğumuz noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde salonda gerçekleştirilecek. O da çok önemli. Tabii Trump'la Erdoğan arasındaki dostluk her geçen gün pekişiyor. Dün
11: bu aile fotoğrafında tabii şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani bugün turkuaz halı serildi. Özellikle yine bizim rengimizden kaynaklı kaynaklı NATO'da ve yine Rutte ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan konuklarını tek tek kapıda karşılayacak. Önce liderlerle tek tek fotoğraflar verilecek. Sonrasında da bu kez aile fotoğrafı verilmiş olacak. Tabii bugün aslında NATO'nun 32 ittifak üyesi devlet başkanının ötesinde çok önemli ziyaretçileri de var. Onlardan bir tanesi Zelenski. Dün beraberdik yine NATO Kongresi'ndeydi. Ve öte taraftan Suriye Devlet Başkanı Şara dün Macron'la birlikte Suriye'delerdi. Ve diğer bir taraftansa elbette Asya Pasifik'in en önemli 3 ismi Güney Kore, Avustralya ve Japonya. Tabii NATO içerisinde bir başka tartışma. Transatlantik'in ötesinde acaba NATO Pasifik'e doğru da gidecek mi? Genişleme politikası Avrupa kıtasının ötesine gider mi? Avrupa ülkelerinden bu genişleme politikasına çok sıcak yaklaşan ülkeler yok ama Trump'ın ve özellikle Amerika'nın da bu konuda bir beklentisinin olduğunu belirtelim. 36. Ankara zirvesinde de bu üç ülke, özellikle Güney Kore, Japonya ve Avustralya devlet başkanları da buradalar. İttifaka katılırlar mı ve katılırlarsa bu kez Asya Pasifik'te dengeler değişir mi ve Çin kuşatma konusunda? Çünkü NATO 3.0'la daha farklı bir güvenlik konseptinin de yeni dönemde hayata geçişlerini belirtmemiz gerekiyor. Bunun ötesinde başka programlarda dikkat çeken bir şeyler var mı Evrencim?
10: Şimdi Asya Pasifik dörtlüsü çok önemli bir nokta. Yeni Zelanda'yı da dahil etmek lazım o dörtlüye. Şimdi ittifakta zaman zaman çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Trump'la Erdoğan'ın dostu da aslında bu noktada çok pekişti. Çünkü çok iyi anlaşıyoruz. Sinerjimiz çok iyi oluştu. Bu zamana kadar çok iyi geldi dedi. Şimdi ittifaka yeni unsurlar eklenir mi? Asya Pasifik dörtlüsü katılabilir mi? Öte yandan coğrafyamızda yeni ülkeler katılabilir mi? Bunlar da çok önemli. NATO 3.0 da aslında çok kritik bu noktada. Soğuk Savaş sırası, sonrası ve şimdi bakalım ne olacak? NATO 3.0 oldukça kritik bir süreç. Bugün gündemde neler olacak? Zirvenin en önemli amacı ittifakın birlik ve bütünlüğünü somut bir şekilde ortaya koymak. Bunun da en önemli sembollerinden biri tüm liderlerin katılımıyla olan aile fotoğrafı. Günün önemli unsurlarından biri, önemli programlarından biri olacak aile fotoğrafı. Mustafa Palan'ın da ifade ettiği üzere turkuaz halı serilecek, aile fotoğrafı çekilecek. Tabii farklı farklı görüntüler de verilecek. Zelenski oldukça önemli. Dün kısa bir
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: İstanbul genelindeki yol çalışmaları kapsamında Bostancı Köprülü kavşağında genleşme derzi değişimi sebebiyle İçerenköy Bostancı sahil yönünde iki şerit 20 gün boyunca sadece 22.06 saatleri arasında kapatılacak. Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27-28. Kilometrelerinde üst yapı yenilemesi nedeniyle sırasıyla Silivri ve Selimpaşa istikametleri kademeli olarak kapatılarak ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacak ve Büyükçekmece-Çatalca yoluysa tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak verilecektir.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: Burası Radyo 7. Radyo.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya-Portekiz maçı oynandı. İspanya Portekiz'i 1-0'la geçti. Ronaldo son Dünya Kupası maçı olduğunu söyledi. Beşiktaş, 29 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'in transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı. Birinci ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Garanti BBVA.
11: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
12: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Reklam.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Akdeniz'in güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Ordu 27, Kars 22, Batman 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400

0: iyi yaşa. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-5726.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Ekspertize Dino Millet.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.

0: İstanbul genelindeki yol çalışmaları kapsamında Bostancı Köprülü kavşağında genleşme derzi değişimi sebebiyle İçerenköy Bostancı sahil yönünde iki şerit 20 gün boyunca sadece 22.06 saatleri arasında kapatılacak. Kınalı ayrımı Büyükçekmece yolunun 27-28. Kilometrelerinde üst yapı yenilemesi nedeniyle sırasıyla Silivri ve Selimpaşa istikametleri kademeli olarak kapatılarak ulaşım karşı şeritten çift yönlü olarak sağlanacak ve Büyükçekmece-Çatalca yoluysa tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak verilecektir.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bakan Bolat, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayisi ve lojistik altyapısıyla, NATO'nun ekonomik dayanıklılığıyla tedarik zinciri güvenliğine katkı sağlayan lider ülkelerden olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda ve bu yağlarla üretilen gıda ürünlerinde oluşan bazı bulaşanların azaltılmasına yönelik uygulama kılavuzu hazırladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

0: Akbal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişi

0: Çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de.
1: Chery, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bessin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: emeklilik.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhabalar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu sabahta ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Program başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Bugünkü programı müzeyimizin 3 efsane ismiyle açtım. Önce Barış Manço, ardından Nilüfer ve sonrasında Kayahan. Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de Erkan'la çok canlıdaydı. Bugün efsaneler geçidi olacak. Efsane yorumcular, efsane şarkılar ve efsane türküler. Programda sırayı Ferdi Özbeğen alıyor. Sezen Aksu'nun efsane şarkılarından biri Büklüm Büklüm.

Tek düze, hep aynı tarzdan müzik. Şöyle bir saatten sonra insanı sıkar. İşte Radyo 7 ve dolayısıyla şu saatte dinlediğiniz için Erkan'la çok canlıda sıkılmayacağınız bir repertuar. Her tarz müzikten en iyileri sizlerle buluşturuyoruz. Az önce Ferdi Özbeğen'den Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı dinlettim. Şimdi Sezen Aksu'dan çok güzel bir sanat müziği eseri dinleteceğim. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni.

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Çok sayıda dinleyicimiz bugünkü repertuarda efsane sanatçı Müslüm Gürses olmalı dedi. Ben de daha fazla bekletmeden ustanın sesinden, Müslüm Gürses'ten, onun sesiyle efsaneleşen Gel Bahtımın Kar Beyazını sizler için paylaştım. Hiç ara vermiyoruz. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Efsane bir şarkı daha gelecek. Ebru Gündeş yorumuyla. Seni yazdım kalbime.

Orhan Gencebay'ın efsane şarkısıydı ve Özgür Alter yorumuyla bugünkü repertuara aldım. Hemen ardından Mihriban O Kadar Çok istendi Ki, Eşsiz isterseniz tabii ki listeye alırız.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

Musa Eroğlu'yla efsaneleşen bir türküydü Mihriban ve şiirle katkıda bulundu az önceki dinlettiğim yorumda. Tabii ki Musa Eroğlu'ndan, onun sesinden solo bir eser dinletmeden olmaz. Türkülerin efsane ismi Musa Eroğlu'ndan gelecek değerli turnam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Programımızın bu bölümüne özgün müziğin efsane isimlerinden biriyle devam edeceğiz. Onur Akın ve onun efsane eseri. Aynı zamanda İstanbul'u özledim diyenler için de armağan olsun bu şarkımız.

Bu programda tarz ayrımı yok. Müziğimizin her tarzı ayrı güzel. Ama biz özellikle her tarzın en iyilerini sizler için seçip dinletiyoruz. Benim kulaklarım kıymetlidir diyenler de hafta içi her sabah Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşuyor. Şimdi arabesk müziğin efsane isimlerinden, sizler tarafından adı en çok yazılan isimlerinden Ferdi Tayfur şimdi Radyo 7'de olacak. Ve ustanın o efsane şarkılarından biri Sevda Elleri.

Ferdi Tayfur, ardından Güllü. Bu tarz müziğin efsane isimleri. Bir tane daha gelsin bakalım. Bugünkü programda efsane şarkılar, efsane türküler, efsane yorumcular var. Sizler tarafından bana önerilen çok güzel eserler var.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

Şöyle türkülerden bir demet, efsane türkülerden gelecek bu dinleteceklerim. Türkülerin efsane isimlerinden Hüseyin Turan, Malatya yöremize ait bu nefis türküyü seslendirecek. Yollar seni gide gide usandım.

programı ilk defa dinledik diyerek bana yazanlar var. Teşekkür ediyorum Radyo 7'yi. Dolayısıyla bu programı Erkan'la Çok Canlı'yı yeni dinlemeye başlayanlar. Hepiniz hoş geldiniz aramıza. Sıradaki eser Radyo 7'yi yeni dinlemeye başlayanlara armağan olsun. Ve benim de sizlerden bir ricam olsun. Sizler de dostlarınıza, arkadaşlarınıza bu programdan ve Radyo 7'den bahsedin. Onlar da aramıza katılsın, olur mu? Bir efsane türkü daha geliyor. Güzel, seni çok özledim.

türkülerden şimdi şarkılara geçiyoruz ve 90'ların çok sevilen bir eseri ve efsaneleşen bir şarkısı. Yine bu tarz müziğin, yani pop müziğin efsane isimlerinden, kaybettiğimiz ve çok önemli şarkıların altına imzasını atan bir isim. İlhan Şeşen şimdi Radyo 7'de, ellerimde çiçekler diyecek.

Her gün farklı bir bölüm oluyor bu programda çünkü sıkılmadan dinlemenizi istiyorum. Her gün aynı olmasın istiyorum. Ve çarşamba günleri işte, yani bugün olduğu gibi her çarşamba bu programda efsane şarkılar, efsane yorumcular oluyor. Programa sizlerin de katılımlarınızla daha da güzel bir repertuar yapmış oluyoruz. Madem 90'lardayız, madem 90'ların efsane şarkılarından dinletiyorum size, son iki eserimiz de öyle olacak. Bu şarkı hakikaten de 90'lara gerçek anlamda damga vuran bir şarkıydı. Yıldız Usmanova'ya ait bir eser. Bu dünyanın yalan olduğunu çok şarkıda anlatılıyor. İşte bu da hiç şüphesiz en güzel anlatımlarından birisi.

pop müziğin en zirve yaptığı dönem 90'lar. Ve bir daha o 90'lardan sonra da pop müzikte bence öyle çok da kaliteli işler çıkmadı ki hala işte dönüyoruz o yılların şarkılarına. Mesela bu şarkı Ümit Sayın imzası taşıyor. Bu şarkıyı Ümit Sayın yaptı ama 90'larda Erdal seslendirmişti ve onun sesiyle efsaneleşmişti. Şimdi dinleteceğim kayıtta hem Erdal var hem de eserin sahibi Ümit Sayın. Bu şarkıyı hikayesini bilmeyenler bir sevgiliye yazıldığını düşünür ama işin aslı öyle değil. Bu şarkı 1992 yılında Bosna Hersek'te yaşanan Sırplar tarafından bir katliam yapıldı biliyorsunuz soydaşlarımıza. Adeta bir soykırım. Orada ölen anneler, çocuklar. İşte bunun üzerine Ümit Sayın, sanki oradaydım ve o insanların acısını içimde yaşıyordum diyerek bu şarkıyı Bosna Hersek'te hayatını kaybedenler için yazdığını söylemişti. Allah rahmet eylesin diyelim oradaki soydaşlarımıza, o soykırımda hayatını kaybedenlere. Bugünlük benden bu kadar. Ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum. Hoşça kalın. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: www.lampyyedi.com
1: www.lampyyedi.com
2: Tıkla.
1: Anında canlı dinle.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
0: Reklam.
9: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

ateşe attın beni. Şöyle geride kalan derin acı, çaresizlik. Hani böyle insanı mutlu etmek yerine kasıp kavuruyor ya. Nasıl güzel anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda O Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de orada mısınız? Başladı program. Hoş geldiniz.

Artık yeter demenin, efendim sürekli kırılmanın, yıpranmanın, yorulmanın anlatma şekli değil mi? Beni yerden yere vurup durmayın. Biraz anlayış, ben de insanım diyor, daha ne desin?

anası anlatsın, daha nasıl söylesin değil mi? Böyle bir insanın hayatındaki en değerli yere sahip olmak. İşte duygularımızın tercümanı diyoruz ya, radyodaki şarkılar bu kadar kıymetli işte böyle sizlere hitap eden. Sevgi öyle bir noktaya böyle gelmiş ki mutluluğunda, özleminde, umudunda tek adresi olmuş. O kişiyi de en güzel anlatanlardan biri. Çok önemli değil mi? Kalbin en özel kişisine, birine ona emanet etmek. Ona emanet etmek çok kıymetli. Böyle arada da böyle sesimiz gitmese, hani böyle kendini böyle bir gösterse güzel olacak. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların güzelleri dedik ya, işte bir de böyle sebepsiz olan durum.

0: gitme.
1: Gitme kopamam senden dedi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Sizler de şöyle efendim duygularınızı anlatmak istediğiniz, mesajlarınızı iletmek istedikleriniz varsa buyurun. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp attı ve onun dışında Radyo 7 Instagram'dan da yine mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz ama şöyle bir kare fotoğrafla buyurun programa. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, kimlere dinletiyorsanız onlarla birlikte şöyle fotoğrafınızı da gönderin. Çayınızı, kahvenizi aldınız mı yollarda bizleri dinleyenler? Kolaylıklar diliyorum efendim, yollarda olanlara da iyi seyirler diliyorum. Sağlıkla gidin. Ev hanımlarımız var yine bizlere eşlik eden. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Açtık değil mi radyoların sesini? Hadi bakalım.

0: Bağımsız Radyo 7.
1: Çivi çiviyi söker mi artık bilemiyorum. Gelen gideni aratır mı, yoksa insanlar böyle huzur bulmak için bazen de olmadık duyguların içine girer mi? Evet, bunların hepsi değil mi hayata dair hepimizin yaşadıkları? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de o unutulmazlardan biri daha. Şöyle en iyi anlatanlardan biri. Aşkımın tek hatırası. Bazen böyle anılar her ne kadar bizi hüzünlendirmiş olsa da tebessüm de kondurduğu zamanlar oluyor değil mi yüzümüze?

Güveni kırılmıştır, sürekli yıpranmıştır, hayattan beklentileri farklı olmuştur, ne bileyim zamanlama yanlıştır. Birçok sebebi var değil mi az önceki şarkının? Sonra mı? Sonra yoksun tabii ki bu kadar şey yaşadıktan sonra.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,86, avro 53,58, gram altın 6213, çeyrek altın 10.205 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.445 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
9: çok daha hızlı
8: ve geniş içeriğiyle
9: çok daha zengin.
8: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
10: Radyo 7
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gözlerinde gözlerim kalmış işte, o bakışlar bazen gidiyor böyle, şarkıdaki gibi izi kalıyor. O yüzden de yüreğim en iyi anlatanlardan biri.

Kimler bizlerle beraber, sıradaki şarkı bizlere gelsin diyen ama ismini yazmayan dinleyicimiz. Sıradaki şarkı size gelsin tabii. Bolu'da doğayla baş başa, tavukları, civcivleri, oh oh, semaverde çayı. Bizimle beraber çay eşliğinde muhteşem şarkıları da dinliyoruz demiş. Harika manzaralarla bizlerle olan dinleyenlerimiz var. Sandıklı, Afyonkarahisar. Melia değil mi? Sıradaki şarkıyı serada olan bütün çalışan kadınlara istiyorum diyor.

Bak bana kara mıdır? Vallahi bilmem. Samsun Bafra'da Barış ve Esat selam göndermiş. Onu biliyorum. Eda Hanım severek ve beğenerek siz dinliyoruz demiş. Bafra'daki bütün seramikçiler, onlar da dinliyorlar mı? Onlara armağan ediyorlar şarkıyı. Onlara da gönderelim. Vallahi harika manzaralar geliyor. Bütün şarkılar radyoya diye gelsin vallahi. Mürsel, Amasya, Gümüş, Hacıköy'lü hemşehrileri varmış, bizleri dinliyor.

Gecelerini bana yaz. E olur. Şimdi yön değiştirebilir değil mi? Gecelerini bana yaz. Hemen ardından efendim geceyi sana yazdım. Güzel bir geçiş olur. Bakalım ne anlatacak, neler söyleyecek, neler ifade edecek, kimlere göndermiş olacağız. Bazen anlatamadıklarımızı hani böyle gecelere yazarız derler ya. Demek ki bazı duyguların en güzel tanı. Onu anlatıyor ki bu kadar ısrarlılar. Hadi o zaman kulak verelim.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da NATO zirvesinin ikinci gün oturumları kritik gündem maddeleriyle başladı. 32 ülkenin lideri savunma bütçeleri, İran krizi ve ittifakın geleceği gibi stratejik başlıkları masaya yatırıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesinin ilk gününü büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Rutte, atılan adımlarla çok daha güçlü bir NATO ve onun içinde daha güçlü bir Avrupa'nın doğduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Şara'yı taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına yönelik açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti duruşmada bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan yolsuzluk davasının duruşması bugün görülüyor. Davada yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkarak esasa ilişkin savunma yapması bekleniyor. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüyle sonuçlanan kazaya dair hukuki süreç devam ediyor. Kazaya neden olan Timur Cihan Timur'un Türkiye'deki yargılanmasına bugün resmen başlanıyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Ordu 27, Kars 22, Batman 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: ABD Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının hızlanmasıyla bu yıl için petrol fiyatı tahminini düşürdü. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından.
3: Bank'ın katkılarıyla.

0: Sevdiklerimize selamlarımızı ileteceğiz. Belki bir şarkıyla, belki ileteceğiniz güzel bir mesajla. Artık orasını sana, orasını size bırakıyorum. Sizler nasıl uygun göreceksiniz bilmiyorum ama ben aracı olacağımı söyleyebilirim. Eskişehir'de Odun Pazarı'nda bizimle olan Enes. Yaş boy operatörüymüş kendisi, kulaklıkla dinliyor. Ailesine ve sevdiklerine şarkı armağan ediyor. Gönderirim tabii, neden olmasın. Ankara'da Murat Bey var. Çok sevdiği Kim Ömrüm Mehtap. Mehtap Hanım vallahi bir cevap verin. Bakın biz buradan şarkılar yoluyla selamlarımızı bile gönderiyoruz.
1: Yağmurdan çıkar gelirdi.

Vallahi selamları gönderiyoruz. Duyanlar vardır herhalde. Sinop Çanakkale yolculuğu. Oh ne güzel. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Mersin'de Serdar Bey vallahi radyolarını açmış. Oh bizi dinliyor. Mersin merkez küçük ama Matbaacılar Sokağı. Radyo Edi'yi herkes dinliyor değil mi? Süpersiniz. Dinliyorsunuz ve dinletiyorsunuz. Bu arada Radyo Edi mobil uygulamayla Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun kesintisiz yayın beraberiz. Mesajlarınızı oradan çok rahat bir şekilde iletebileceğinizi hatırlatmak isterim sizlere. Sevdiklerinize de söyleyin lütfen. Kim göndermiş? Hasan Bey var. Acısu Mahallesi'ne gelsin. Kartepe. Hasan Durak gelsin tabii.

Vallahi eskiler güzel. Hani vardı ya, eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi? Bence her ikisi de. Kiminin çocukluğu, kiminin gençliği, söyle bana dönmen neden imkansız. Türkiye'nin en iyi radyosuna, Radyo'da sizlerle buluşturduk. Vallahi ben de çok severek, keyifle dinlediğim şarkılardan biriydi. Kiraz toplarken dinleyenler var. Akşehir'den selamlarını iletenler, bütün emekçiler gelsin tabii size de.

Halim perişan, yaman olur ah kara geceler bazen. Efendim böyle yalnız kaldığınızda, duygularınızla, kendinizle baş başa kaldığınızda doğru cevabı veriyor olabilir değil mi? Ama ona üst kara demeyelim. Hani böyle kendimizi dinlendirdiğimiz akşamlar diyelim. Daha temiz, daha pembe olsun.

Bıçakçı'dan kimdir? Sedef ben demiş. Benden şarkı rica ediyor. Bütün sevenlerine ah kıyamam. Sevip de kavuşamayanlar için istiyoruz özellikle demişler. Onlara armağan ederim. Tarlada çalışan eşiyle ablası var. Onlara da bir şarkı rica ediyor. Gelsin tabii ki, onlara da gönderelim elbette. Kolaylıklar diliyorum. Kayseri'de kim var? Hemen şöyle bakalım. O balkonda kahve keyfi yapıyorum demiş Hasan Beyciğim, ne güzel. Canından çok sevdiği Gülçin Hanım var. Şimdi ben böyle sevdiklerinize armağan ediyorum ama onlardan da istiyorum ki böyle güzel bir karşılık gelsin. Gülçin Hanımcığım, duydunuz bizi değil mi? Hani böyle kahve keyfi yaparken sizi düşünüyor, bir taraftan da bizi dinliyor. Hani Kayseri'ye de buradan selamlarımızı ilettik. Biz de vesile olalım istedik.

0: defa başka. Daha başka nasıl söylesin?
1: Ateşine, bir yanım gidişine sevdalı.
0: Ya bu defa başka ama bazen sorun sevilmemek değil. Birinin gerçekten sevmeyi hiç denememiş olmasıdır ya. Hani emek verilmeyen hiçbir duygu büyümez. Şarkı da öyle söylüyor. Sen diyor sevmeyi denemedin. Hakan Atasoy bizlerle Trabzon'da. Değerli Radyo 7 ailesi, eşim Tuğba'ma ve evlatlarım Kayra ve Yiğit'e istiyorum demiş. Hay hay, gönderelim tabii sizlere de sevgiler, selamlar.

0: İddialı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologtur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbn Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: seni.
1: Eda Hanım efendim, Manisa Şehzadelerden selamlar diyen Ayşen Hanım bizimle birlikte. Kuaför çalışanları varmış. Tarık Bey göndermiş. Bütün sevdikleri için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Sonra Alanya'da bizleri keyifle dinleyenler var. Radyo Eda ailesine gelsin demişler ama isimlerini söylememişler. Yani isimlerini söyleseler de İstanbul buradayız diyor. İstanbul dinliyor. Harikasınız. Meltem Hanım göndermiş. Ay İlayda, İlayda efendim, yeni yaşın kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. En güzel sürprizler seninle oldu. Daha ne olsun değil mi?

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de gün boyu sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. O yüzden gözünüz kulağınız bizde olsun. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın Radyo 7'de Eda'lı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: muhabbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Ekspertise Dino Bile.
2: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Mısır Dünya Kupası'na veda etti. Hakem hatalarıyla dolu maçta Mısır'ın hakkı yenilerek bir golü de iptal edildi. 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,85, avro 53,50, gram altın 6104, çeyrek altın 10.029 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.301 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Reklam.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz.
2: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde konuştu. Erdoğan 2030 yılından önce savunma harcamalarını %3,5 seviyesine çıkaracak önlemlerin alındığını açıkladı. Erdoğan bu sayede %5'lik genel hedefe planlanandan 5 yıl önce yani 2030'da ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la yürütülen diplomatik sürece ilişkin sert bir çıkış yaptı. Trump, Tahran yönetimiyle olan ateşkesin kendisi adına bittiğini ve artık bir anlaşma istemediğini vurguladı. Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO zirvesi tüm hızıyla sürüyor. Zirveye katılan 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, organizasyon kapsamında geleneksel aile fotoğrafı çekimi için bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'daki NATO zirvesi marjında önemli bir ilkin yaşandığını duyurdu. Yapımı hızla devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kapıları zirve kapsamında ilk kez NATO Savunma Bakanlarının ziyaretine açıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cephe hattının gerisindeki stratejik operasyonlara dair yeni bir bilgi paylaştı. Zelenski, Rusya topraklarındaki 3 farklı bölgede yer alan petrol rafinerilerine yönelik başarılı saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenica soykırımının kurbanlarını anmak için geleneksel etkinlik başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen 6300'ü aşkın katılımcı, 3 gün sürecek anlamlı barış yürüyüşü için Nezuk kentinden yola çıktı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde ise yoğun akıcı görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının hızlanmasıyla bu yıl için petrol fiyatı tahminini düşürdü. Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyar 847 milyon 514 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarından itibaren 2 gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Ankara ve İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 33, Ordu 27, Kars 22, Batman 38 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dokuhol'da zam yok, indirim çok. Festival serisi yün, bambu
2: seçenekleriyle ödeyin. Doblo.com.

0: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
6: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Her şey yalan ve dünyada utanılacak çok şey varken gerçekleri anlatmak üzere
1: Gölge sizlerle.
0: Gölgen seninle. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Bir parça da olsa huzur vereyim diye. Hadi radyonuzun sesini açın, haber verebileceklerinize haber edin. Dua edeyim, ona da amin deyin. Allah'ım gönlümü ferahlatsın, hepimizin gönlünü ferahlatsın. İşimizi kolaylaştırsın. Şu dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın, doğru anlaşılsın. Ve yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlarımıza tesir etsin. Şöyle içerilerden bir merhaba.

Yani evet, insanlara dokunmak lazım. Kastettiğim şey elle değil. Benim yaptığım gibi belki onlara faydalı olacak bir dille. Dokunmanın en güzelidir. Kırmadan, incitmeden, itmeden, soğutmadan, gönül almak niyetiyle.

Şimdi az önce dil dedim ya. Şimdi bak, günümüzde zenginliğin ölçüsü, gerçi ezelden beri böyle, mal mülk, öyle mi? Halbuki hakiki zenginlik tam da az önce söylediğim meseleden belli olur. İnsanın dilinden düşenlerden belli olur. Zengin mi, değil mi? Peki niye böyle? Yani adamın yatı, arabası, villası, bunlar zenginlik ölçüsü değil mi? Öyle de her an çok kolay elden gidebilecek bir mesele zenginlik sayılamaz. İşte sen eğer hayattaysan, dilin dönmese bile senin aklından geçen güzellikler gönlünde ya. Allah onları sana bahşetmiş ya. Allah Allah. O zenginse kardeşim, bak, gönlün zenginse, o saydığım diğer maddi zenginlikler yoksa da, Allah için zenginsin, Allah'ın yarattıkları için de zenginsin.

Abdallık, abdal çok güzel, çok kıymetli bir kelimedir. Abdal ve aptal kelimesiyle bu kadar benzeşmesi ne büyük talihsizlik. Çünkü arada çok ciddi farklar var. Ben o farklardan çok da konuşulmayan bir tanesini söyleyeyim. Abdalın yolcu olmasının ötesinde güzelliği şudur. Aptaldan farkı şudur. Tehlikeyi gelmeden görür. Abdalın böyle bir özelliği var. Aptal ne zaman görür? Ancak tehlike geldiğinde görür.

Konu madem zenginliğe geldi, böyle konu konuyu açıyor derler ya. Tam o noktadayız bugün, böyle tamamen doğaçlama böyle gidiyor, zuhurat böyle. Sevgili dostum, para insanı zengin eder ama adam etmez. Yaş dediğin şey insanı olgun eder ama insan etmez. Bu nedenle der ki işi bilenler, değişir diye boşuna umut bağlama. Maya neyse hamurda odur, 20'sinde neyse 70'inde odur.

Dedi ki ya hani dilden dökülendir en büyük zenginlik diye. Şimdi Afrikalı bir çocuğa şöyle baksan ona zengin demezsin. Ama bak ne yazmış. Bak bak. Doğduğumda siyahtım. Büyüdüm siyahım. Güneşe çıktım siyahtım. Korktum siyahım. Hastayken siyahtım. Öldüğümde ben gene siyahım. Ve sen beyaz insan. Doğduğunda pembesin, büyürken beyazsın, güneşe çıkar kızarırsın, üşüdüğünde morarırsın, korktuğunda sararırsın, hastalanır yeşil olursun, öldüğünde grisin, bir de utanmadan bana renkli dersin. Daha ne desin?

bugün programa öyle bir odaklandım ki dinleteceklerime, söyleyeceklerime neyi unuttum? Sosyal medyadan yayında olduğumu sosyal medya aleminde kaybolanlara hatırlatmayı unuttum. Bugün de nasip böyleymiş. Ya da paylaşayım mı bir şey? Azıcık geç de olsa yayındayım diyeyim. Gelenler bizimdir.

Sıradaki şarkı diyor ki ben ne yangınlar gördüm öyledir. İnsan vefa bekler bir yerlerden, tam o beklediği yerlerden vurulur biliyor musun? Ama üzülme. Ne kadar yara açtılarsa gene şifası sende. Sen belki bir ton kıymet bilmezin yüzüne güldün. Ama iyi niyetlerinden dolayı kaybettiğin ne varsa hatası sende. Dünya bir sınav yeri. Sen gene seslen Rabbine. De ki yorgunluğumu bağışla Rabbim. Ben biliyorum ki tükenmişliklerimin devası sende.

0: Evet, sosyal medyada bir video paylaştım. Fotoğraflarımdan oluşan bir video. Hemen karşıma o çıktı zaten, geç kaldık ya paylaşmaya. Yazdım, dedim ki aşağı adını şehrini yaz. Yayındayım, Radyo 7'yi aç, Radyo 7'ye gel. Ama şu şarkıdan önce de dinle beni, bak gölgen ne diyor. Sevginin ispatı kelimelerin değil, zamanın sırtına yüklenmiştir. Yani bir insanı ancak zamanla tanırsın. Sırtından vuranı da, sözünün arkasında duranı da.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Reklam.

0: partiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Karadeniz'e gitmişken hemen dönmeyelim. Karadenizliler, Radyo 7'yi severler, gölge kardeşlerini severler. Ben de onları severim. Hepsine çok selam olsun. Zaman zaman da söylerim. Ben de böyle kıyısından Karadenizli sayılırım da Bayburt uzak değil oraya. Selam olsun hepsine. Evet, Radyo 7 dinleyebileceğiniz en doğru radyo istasyonu. Ve bu radyoda gölgedesiniz. Yani güvendesiniz.

Biliyorum bazen her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlü hissediyorsun kendini. Değil mi? Bazen de her şey üstüne geliyormuşçasına bir çaresizlik. Bazen herkes yanındaymış gibi kalabalık hissediyorsun. Bazen de herkes karşındaymış gibi kimsesiz. Ama devamı var.

0: ne demiştim devamı var. Bazen gösterdiğin sabır seni bile şaşırtır. Bazen de öyle belirsizlikler yaşarsın ki hayatında sana dayanılmaz gelir. Aslında senin gülen yüzüne bakıp aldananlar vardır. Senin içini iyi zannederler. Evet, dışında yaşına inat bir çocuk gülümsemesi vardır. Fakat içinde sanki fırtına öncesi bir sessizlik. Değil mi?
1: Gölge sizlerle.

0: Varsın birkaç keşkeyi daha layık görsünler bize. Varsın hep hayatın yalnız tarafında olalım. Varsın herkes değişsin, herkesleşsin. Biz, ki benim yeni kitabın teması da bu, yanlış olmaktansa yalnız olalım.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

önce sustum, dedim halden anlarlar, Allah'tan korkarlar. Ama baktım ki ne yüz kızarıyor, ne yürekleri yanıyor. Sonra dedim ki ya Rabbi, ben affedemiyorum. Dilimdeki ahımı sana havale ediyorum. İçimdekileri bir sen biliyorsun. Benim anlar dediklerim halden anlamıyor.

Instagram'da şöyle bir mesaj var. Yani herhalde Instagram'daydı, bakayım. Evet, doğru. Malatya'dan Banu diyor ki, hastanede çalışırken dinliyorum. Az önce bir intern doktor geldi odaya. Karadenizli misiniz diye sordu bana. Ben Karadenizliyim dedim. Tam o arada siz Karadeniz üzerine sözler söylediniz. Diyorum ya, ben sizi görüyorum. Bak sana ne diyorsa yüreğim, bana yaşadın. Bu arada Facebook'ta mıydı, bir kardeşimiz abi bir şiir oku demiş. Şiir okusan da dinlesek demiş. Benden duymayı çok istediğiniz bir şiir var. Onu Suhan Murat Doğan Ankara'dan. Talha abi, o güzel sesinden şiir okusan da dinlesek, teşekkürler diyor. Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle yapalım, bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıdan sonra uzun bir şiir var. Tamamını böyle bir parçada okumayacağım ama bu şiiri şarkı aralarına serpiştireyim. Sanki dizi izler gibi. Bu ara millet birbirine gönderiyor. Benden bu şiiri dinlemeyi sevdiniz belli. İstek de geliyor. Ama sizi sıkmayayım. Böyle parça parça okuyayım. Şu şarkıdan sonra.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Sana bu son mektubumu akıl hastanesinden gece 3'te uykumu bölerek yazıyorum. Adres noksan diye şehir postanesinden geri döneceğini bilerek yazıyorum. Merhaba kara gözlüm, ya da gözleri ela, unutmamı mazur gör, narkoz böyle bir bela. Az önce bir ses duydum, ya ezandı ya sela. Aklımın namazını kılarak yazıyorum. Öyle bir yerdeyim ki yorgan taş yatak demir. Yat diyorlar bir emir, kalk diyorlar bir emir. Burada herkes bir tuhaf, akılsızlara ömür. Kaçırdığım keçileri bularak yazıyorum. Bakıcılar ters. Bakıcılar ters biraz. Gelmiyorlar sevmeye. Bağırmak yasak ama kızmıyorlar sövmeye. Geçen ben de başladım aynaları dövmeye. Ağlanacak halime gülerek yazıyorum.

Şimdi devam edelim. Mektup da diyor ki devamında. Çoktandır uykum yitik, gecem derde müdahil. Çünkü gördüğüm her düş sabah hüsrana dahil. Gönlüm ki acılarla kirletilmiş bir sahil, olmayan saçlarımı yolarak yazıyorum. Kah Mecnun'un çölünde seraplar görür oldum, kah Babil'in bağında asmada çür oldu, çürür oldum. Mezarlıktan korkan ben tabutta yürür oldum, burada dirhem dirhem ölerek yazıyorum. Her yerde bir vaveyla duydukça susulası, oysa sussam şaşıyor aklımın pusulası, gölgemi kemirirken gecenin heyyulası, korkuyu yatağıma alarak yazıyorum. Ne vakit sen diyerek bir taş alsam koynuma, sabah kolsuz gömleği takıyorlar boynuma, halbuki söz geçmiyor ne kalbe ne beynime, hasretinden duvarlar delerek yazıyorum.

dedim ya, dizi gibi bölüm bölüm ve son bölüm. Hadi bitirelim mektubu. Bir delinin güncesine daha doğrusu. Tamamı var internette, kanalımda. Bir delinin güncesi. Daha dün sınadılar sende kalan aklımı. Birkaç ilaç vererek deştiler tüm saklımı. Birdenbire değişti hislerimin iklimi. Gözümden akan seni silerek yazıyorum. Hasılı ey sevgili, ey şu başımın tacı. Sensiz aldığım nefes, yediğim lokma acı. Allah'tan hemşireler unuttular ilacı. Felekten birkaç saat çalarak yazıyorum. Yüreğine selamlar salarak yazıyorum.

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolunun 60-62. kilometreleri, Ankara-Konya yolunun 49-51. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Bye.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle Expertise, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşteri

0: 3000 lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Ya beni duyan sen şu an, yurt içinde yurt dışında beni duyan, programın başından beri duyanlar, kimi 5 dakika dinledi, kimi yarım saat, kimi belki hem gündüz hem gece programın tamamını dinleme imkanı var. Buna müsait zamanı, imkanı. O kadar kıymetlisiniz ki benim için. Nedenini söyleyin. Çok şey sıralayabilirim kıymetli olmanız için, kıymetinize dair, ama çok önemlilerinden biri. Bak şimdi, hani hep diyoruz ya, aklı sende olmayana kendini hatırlatmak için uğraşma diye. Hep diyoruz ya, verilen değerin derecesini gösterilen öncelik belirler. Sen bir başkasındaki yerini, kıymetini öğrenmek istiyorsan sana ayırdığı zamana bak. Bir ayrıcalığın yoksa orada değerden söz edilemez. Şimdi sen gündüz gece mutlaka Radyo 7'ye, gölge kardeşine vakit ayırıyorsun. Nasıl kıymetli olmazsın?

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, hem Instagram'da hem Facebook'ta gönderdiğiniz mesajlar çok kıymetliydi. Mesela Ayşegül Güven büyük bir zevkle dinliyorum demiş. Ordu Fatsa'dan çok teşekkürler. Sivas Şarkışla'dan diyor ki şiir öyle okuyorsunuz ki siz okuyorsunuz biz yaşıyoruz. Yüreğinize sağlık demiş. Sefa, eyvallah. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada Konya'dan 15 Temmuz'da neredesiniz demiş. Kılıç Arslan Meydanı'nda olacağız. Bu sefer Mevlana Meydanı değil. Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz etkinliği Konya'da Mevlana Meydanı'nda oluyordu. Bu sefer katılım öyle güzel oluyor ki her yıl daha büyük bir meydana alındı. Detayları afişten, tanıtımlardan duyarsınız. Peki, bugünün kapanış duasıyla huzurlarınızdan ayrılayım. Ya Rabbi, tüm umudu sende olanları, yalnızca sana el açıp yalvaranları, ne olur yardım et diye edilen duaları bugüne kadar geri çevirmedin. Yine çevirme, kabul et. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. O vakte kadar, ki o vakitleri biliyorsunuz, gündüz 14-16, gece 24-02. Gölgeniz sizlerle. O buluşacağımız ana kadar unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse Dino
3: bile. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Şansa
4: kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesinin sonuç bildirisinde müttefik ülkeler arasında tarihi kararlar açıklandı. Bildiride üye ülkelerin savunma kapasitelerini artırmak adına 50 milyar dolara aşan yeni tedarik anlaşmaları sağladığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Şu dakikalarda Trump, Zelenski ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Trump, bu akşam İran'ı sağlam vuracağız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye yeniden F-35 savaş uçağı sağlama ihtimaline sert tepki gösterdi. Netanyahu, bu olası adımın Orta Doğu'daki askeri güç dengelerini bozacağını savunarak durumu büyük bir hata olarak nitelendirdi. ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ankara'daki temaslarının ardından yapacağı kritik Tel Aviv ziyaretini son anda iptal etti. Olası F-35 tedariki konusunda İsrail'in endişelerini gidermesi beklenen bu ziyaretin tırmanan bölgesel gerilimler nedeniyle durdurulduğu açıklandı. İspanya hükümeti ABD Başkanı Trump'ın Madrid yönetimiyle ticari bağları koparma yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçti. İspanyol yetkililer iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak Washington'la diplomatik tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar attı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,85, avro 53,45, gram altın 6148, çeyrek altın 10102 lira. Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14293 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı uzatmada bulduğu golle 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Mısır Dünya Kupası'na veda etti. Hakem hatalarıyla dolu maçta Mısır'ın hakkı yenilerek bir golü de iptal edildi. 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında İsviçre, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonucunda 4-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Expertise.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Ekspertize Dino Bile.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: İyi.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler saygılar, hiçbir yere ateş düşmesin ve hiç kimse yanmasın tabii ki. Sevgiler saygılar iletiyorum. Aşkın sesi bendeniz, ben Hars Ağrıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lemizde işte başladık. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Umarım şanssızlık değil de hep şanslar bulur sizi sevgili Cem Dağları. Radyo 7'de evet başladık ve muhteşem şarkılar birbiri ardına dinlenmeye devam ediyor. Hepimiz keyifle dinlemeye devam edelim şarkı yeni baştan. Burası Radyo 7.

0: isteyince
1: yok, insandan isteme. Bilirsin ne triplere girerler. İstediğiniz zaman, siz istekli olduğunuz zaman. Verirsen minnettir, vermezsen zillet. Öyle. O zaman ne yapmalıyız? Allah'tan isteyeceğiz. Verirse nimettir, vermezse hikmettir. Tercihini sen yap. Verirse minnet, vermezse zillet olan...

insanoğlu, verirse nimet, vermezse hikmet olan Rabbimiz. Aşk olun.

Kaybetsem bile her şeyi, bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

güzel eserdir. Çok başkadır. Keyfi de yeri de tatlı ve başkadır. Efendim bu güzel eserden sonra bir güzel eser daha. Tabii ki biri biter, biri başlar. Radyo Yıldız'da kesintisiz müzik. Sohbetin en güzeli. Hatta şöyle diyebiliriz. Daha az ama dolu muhabbet. Ve çok şarkı. Bol miktarda şarkılarla Radyo Yıldız'da bütün güzel programlara sizlere eşlik ediyorsunuz, var olun. Özellikle bizi seçtiğiniz ve tercih ettiğiniz için ben teşekkür ederim.

0: Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme cancağızım. Kısmetinde varsa onlar seni bulur. Zamanı gelince muhakkak seni bulur.
1: Ben ki gariplerin garibi, sessizlerin sesi ve isyanıyım bütün çaresizlerin.

0: misin?
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Amerikan doları 46,85, avro 53,50, gram altın 6133, çeyrek altın 10106 lira. Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.262 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli devam edecek.

Ali Kınık, birbirinden güzel şarkılar. Radyo yayınımızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi daha hemen başladı bile. Biri biter biri başlar dediğim gibi. Hep seviniyorum ya. Efendim, sahip olamadığımız şeyler için üzülmeyelim demiştik ya. Üzülmeyelim. Çünkü sahip olmadıklarımız değil de ona harcayacağımız zamanı sahip olduklarımıza harcayalım bence.

önümüze çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersek, doğru karşımıza o kadar çabuk çıkacaktır. Aşk olsun.

borçlanmaktan, borçlanıp ödeyememekten, günah işlemekten, ne bileyim birçok şeyden Rabbim bizi korusun. Korusun canlar, çünkü yani biz kendi kendimizi o konularda yapamıyoruz. Ama mesela tembellik çok tehlikeli bir şey. Hayatta hiçbir başarıya ulaşamazsınız.

dersinde. Bir insan ancak ve ancak nerede kıymetlidir? Değerinin bilindiği yerde. Değerini bilenin yanında.

kıymetli keşimi sıralayacağım şöyle cümleler, kelimeler. Sevgili Can Bağları, Radyo 7'desiniz. Ve Aşkın Yayın Ali Evruli'de. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi, ah çok zor söylemek bile insanın tüylerini diken diken ediyor, şeytan olurmuş.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki gerilimi tırmandıracak çok sert bir açıklama yaptı. Trump, askeri seçeneklerin masada olduğunu belirterek, büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok şiddetli bir şekilde vuracaklarını duyurdu. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, bölgedeki askeri hareketliliğin ardından çıkan iddialara yanıt verdi. İhvan, stratejik öneme sahip Hürmüzgan Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a NATO zirvesi kapsamında Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Trump, olumlu ilişkiler çerçevesinde Suriye'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmayı değerlendirdiğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iki gün süren tarihi Ankara zirvesinin son derece başarılı bir şekilde tamamlandığını ilan etti. Ev sahipliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rutte, Lahey'de alınan kararların Ankara'da fiilen hayata geçirildiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da gerçekleştirdiği kritik diplomatik temaslara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı ikili görüşmenin son derece verimli ve olumlu geçtiğini belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın iki ülke ilişkilerini hedef alan sert açıklamalarına karşılık verdi. Sanchez, Trump'ın iddialarının aksine Madrid'le Washington arasındaki bağların son derece sakin, soğukkanlı ve normal seyrinde ilerlediğini söyledi.
2: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar. Expertise
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun-Çarşamba-Terme-Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Expertise,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı %6'dan fazla yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla artış gösterdi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki marketlerde su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
3: Halkbank

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Dünyanın ilk üniversitesi Müslümanlar tarafından kurulan Fes Üniversitesi, El Karaviyin Üniversitesi olarak kabul edilmektedir. Fas'ın Fes şehrinde 859 yılında kurulmuştur. Kuruluşu, kadın ve erkek öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, özellikle İslam bilimleri, felsefe, tıp ve matematik gibi alanlarda eğitim veren bir kurumdur. UNESCO ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski üniversitesi olarak tanınmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Gerçekten büyük bir lütuf bizlere. Ama çok konuşmak da değil tabii ki. Hatta şöyle denir ya, az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır. Yani o yüzden az konuşup öz konuşmak ve yerinde doğru konuşmak en etkili sanatıdır. Konuşma sanatının en etkili yanıdır. Aşk olun.

kesin yıldızlar da kayar. En sevilenlerinden bir tanesidir Ferdi Tayfur'un, değil mi sevgili Can Bağlar? Allah rahmet eylesin. Saygıyla ve rahmetle anıyorum ve şimdi yine güzel bir şarkıyla, Zara'nın yorumuyla Radyo 7'de devam ediyoruz. Bize en büyük hatayı, sevdiğimiz insanların her hatasını affederek yaptığımızı fark ettiren birileri olmuş.

ki, ağaçtan meyve bekliyorsan dalını, insandan sevgi bekliyorsan bak güvenini kırmayacaksın. Güvenini kırdığın vakit sevgi güvenle başlar çünkü oluşmaya. Yani o yüzden hiçbir insanın güvenini kırmamaya çalışın. Seni...

Efendim İbrahim Tatlıses'in bu güzel şarkısını dinledik ve devam ediyoruz Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebruli'de. Ve yine bir başka güzel şarkıya tabii ki geçeceğiz ama öncesinde söylemem gerekenler var. Bazen kendi yolumuzu kendimiz açmamız gerekir. Bazen değil de hayat boyunca genel anlamda baktığımızda ne olur? Yolumuzu kendimiz açarız. Yer açmak deriz biz ona da, değil mi? O yüzden beklemek kayıptır. Zaman kaybetmeyin. Aşk alın.

sevdiklerimizden biridir bu güzel eser. Değil mi? Sen benimsin, ben de senin. Ve şimdi artık ne yapalım sevgili Can Bağları? Sizler mesajlarınızla bize ulaşmaya hemen başlayın efendim. Evet, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler mesajlarınızı yazıp göndereceksiniz. Ben de hemen onları okuyacağım. 0507-977-0101'den gelen bütün mesajları şu an itibariyle, baştan itibaren hepsini sırasıyla güzel güzel okuyalım efendim. Bakalım, yine yağmur gibi yağacaktır. Okuyabildiğimiz kadar okuyalım inşallah.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Selfies.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
8: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: katılım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hani?

Mesajların vaktidir. 0507-977-0101'den yazılan mesajlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benler Hanım demiş. Hayırlı yayınlarınız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Muğla yatağından Esat. Öncelikle yüreği güzel olan sizi, canım aileme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim gördüğünüz gibi kılsın inşallah. Elazığ'dan Cengiz Aydemir, şarkıyı çocuklarım Emre ve Beyza Nur, bir de hayatıma anlam katan ve huzur veren eşim Sevda için istiyorum demiş. Giresun'dan dinliyoruz. İkizler Erkek Kuaförü İbrahim Külekçi, tüm meslektaşlarıma armağan ediyorum. İyi çalışmalar, teşekkür ediyorum. O zaman ne diyelim? Tüm erkek kuaföründe şu an çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Gece

Mukaçinci çavaşı kapının, bu kaçıncı sende izin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: gözüm.
1: Allah rahmet eylesin, Müslüm Gürses'i dinledik ve bir Kayahan şarkısıyla tabii ki Sarı Saçlarından Sen Suçlusun. Ve mesajlara dönüyorum. Konya Akşehir Arkadaş Çay Durağı'ndan Arkadaş Çay Ocağı'na selam olsun. Müşterilerine de özellikle müşterilerimize gelsin demişler. Ben de hemen selamlarımı iletiyorum.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirim.

nakit yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran yönetimi ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı trafiğe kapatacağını duyurdu. Yetkililer gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı çok şiddetli ve misliyle karşılık verileceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Suriye politikasında tarihi bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Trump, Şam yönetimini 1979 yılından bu yana yer aldığı teröre destek veren devletler listesinden çıkaracağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, NATO zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ankara'daki kritik görüşmede Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin rolüne övgüde bulundu. Merz, dış politika ve güvenlik alanında Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir stratejik müttefik olduğunu vurguladı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, NATO zirvesi sonuç bildirisinde yer alan Ukrayna bütçesine şerh koyduklarını açıkladı. Babiş, ittifakın Ukrayna'ya taahhüt ettiği 70 milyar avroluk askeri teçhizat ve eğitim desteğine katkı sağlamayacaklarını belirtti. İsrail ordusu Gazze şeridinde yürürlükte olan ateşkese rağmen bölgedeki askeri operasyonlarını gün boyu sürdürdü. Düzenlenen son bombardımanların ardından saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 8'e yükseldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, enerji piyasalarına yönelik yeni bir radikal kararı kamuoyuna duyurdu. Novak, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak ve fiyatları dengelemek amacıyla dizel yakıt ihracatını geçici olarak yasakladıklarını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çok sanıklı davanın Silivri'deki 64. duruşmasında önemli tahliye kararları çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 6 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic görevinden ayrıldı. Antonio Griezmann için yeni bir macera başladı. Fransız yıldız Avrupa defterini kapattı, rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,86, avro 53,44, gram altın 6075, çeyrek altın 9999 lira. Brent petrol yükselerek 80 dolara çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14189 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Ordu 28, Kars 25, Batman 38 dereceyi görecek. En güven-

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Yeşilköy Bakırköy Sahil Yolu 5 yola ve E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
7: Ekspertise Dino Bile.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca Gazoz.
7: Ekspertise Dino Bile.
10: Bir reklam.
0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
13: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
14: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: ve Tan Taşçı çok sevdiklerimizden biri son günlerde özellikle, değil mi? Radyo 7'deydi efendim ve devam ediyoruz Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebruli'de. İyi günler, ben Konya'dan Yavuz. Traktör üzerinde sizi dinliyorum demiş. Benim ve benim gibi çiftçilere demiş. Tüm çiftçi kardeşlerimize Allah kolaylık versin. Şu yaz sıcaklarında hakikaten zor işleri. Hemen gönderelim Cengiz Kurtoğlu'nun bu güzel eserini.
1: Göğüs gerdim aşk acısı.

Cengiz Kurtoğlu tüm sevenleri için nefesimsin dedi ve devam ediyoruz. İyi yayınlar Vener Hanım, ben Antalya'dan Abdurrahman Özkaya. Özkaya ailesine istiyorum demiş. Antalya'mıza ve Özkaya ailesi bütün fertlerine selam olsun efendim. Bolu Gere'de açık ceza kurumunda bulunan abim Emre Karacaoğlan'a armağan ediyorum demiş. Adana'dan selamlar göndermiş. Radyo 7 çoktan beri dinliyorum. Hayranım demiş. Kalitenize, insanın ruhuna dokunuşunuza teşekkür ederiz efendim. Selam olsun, bizler de sizlere hayranız biliyorsunuz. Bunu hep dile getiriyoruz. Siz de dile getiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi Aleyna Tilki Radyo 7'de Oyuncak Gibi.

Bir insan vazgeçmeye niyetliyse her şey sebeptir. Gözünün üstünde kaşın var bile bir sebep olabilir. Ama sevmeye niyetliyse her zorluk veya bütün zorluklar onun için bir binektir. Hedefine yine ulaşır. Sevmeye niyetliyse ama. Değilse dediğim gibi. Gözünün üstünde kaşın var.

0577-977-0101'den gelen mesajlara dönüyorum. Merhabalar, ben Konya'dan severek dinliyorum sizleri. Eşim için gelsin demiş. İsmim Elmas Kayacık. Konya'ya selam olsun. Tütün tarlasından selamlar demiş. Selamlar efendim, kolay gelsin. Ailem ve tüm sevdiklerime ve radyoya armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Abla, seni şu an serviste dinliyoruz. Gaziantep'ten Ali Keleş. Eser, Sarpak Plastik çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

Ve şimdi yine şöyle İstanbul Esenler'den Nurcan. Sizin için Ahmet Kaya dinlettim bu arada. Bu eseri armağan edeyim, kabul buyurun. Tüm yorgunlara armağan ediyorum. Sizi çok çok seviyorum demiş. Rabbim layık kılsın. Çok teşekkür ederim. Nurcan Hanım'a sevgiler, saygılar. Fatih Erkoç'un çok güzel bir şarkısıdır. Can evinden diye. Selamlar ablam, İzmit'ten Ahmet 41P 6201 servis aracımla Kartal Acıbadem Hastanesi'nde İzmit'e doğru gitmekteyim. Yeni direktör olup aramızdan ayrılıp bir üst kulvara yükselen çok değerlimiz Eda Hanım için güzel bir şarkı istiyoruz. Eda Hanım'a ve arkadaşlarına saygılarımızla iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ederim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı %6'dan fazla yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla artış gösterdi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki marketlerde su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.

evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Expertise Dino Bile.
5: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de. Chery. Expertise Dino Bile.
6: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

tehlikeli insan derler ya da büyük insan derler. Değil mi? Böyle daha farklı olduğunu ifade etmek için. İşte büyük insanlar veda ederek giderlermiş, o kaliteli insanlar. Basit ve küçük insanlar da ihanet ederek giderlermiş. O küçük insanlardan Rabbim hepimizi korusun. Hepimizi ama.

Hemen güzel mesajlara dönelim. Bakalım Stuttgart'tan selamlar. Taci Tek selam olsun efendim. Oğlum Ömer Yiğit Erdoğan'ın doğum günü demiş. Onu çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın oğlum. Seni çok seviyoruz. Ailecek şu anda Edirne'de tatilde. O zaman ne yapalım? Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Sizin şahsınızda bugün de yine doğum günü olan diğer bütün dinleyenlerimizin de selamlarla doğum gününü kutlayalım.

şarkı. Çorum Muhalla, Çorum'dan Muhalla Hanım sizi dinlemek çok güzel demiş. Oturdum yaprak katlıyorum. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin zor iş. Kolay değil, teşekkür ederiz. Dinlemeye devam efendim. İyi günler Adıyaman Besni'den, 2 seneden beri dinliyorum demiş. Kısmet dün akşam yazmak ve şimdi nasip oldu demiş. Eşim Meltem ve çocuklarım Mustafa İbrahim'e güzel demiş. Bir Ahmet Kaya şarkısı dinletmiştim efendim. Bu güzel Elif Buse Doğan'ın yorumunu armağan edeyim, kabul buyurun. Daha nice senelerimiz olsun inşallah. Selamlar abla, ben Afyon'dan Ali. Dünyalar güzeli eşime gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim.

sıcak günlerde efil efil güzel şarkıları beraberce dinledik şimdiye kadar ve ayrılık vakti gelmiş. Güzel yayınlar. Uzaklardaki sol yanıma bir şarkı istesem olur mu demiş Katibe, Almanya'dan teşekkürler. Tüm sevdiklerimden ayrılanlara gelsin demiş. Selam ve hayırlı yayınlar, sizi severek dinliyorum. İzmir Torbalı'dan Şerife, Samsun'da tatilde olan can arkadaşım Dalya ve annesi Gönül teyzeme gelsin demiş. Güzel yer. Atakum'da mı? Atakum sahilde mi? Ne güzel. Ben Hanım şu an mutfakta yemek yapıyorum, sizleri dinliyorum. Gaziantep'ten selamlar demiş. Bahriye Isparta'dan Radyo 7'yi her gün dinlemeye çalışıyorum. Her zaman demiş, bir numarasınız, çok teşekkür ediyorum. Eşime, çocuklarıma teşekkürler. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Alp, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Bence belki de hepimizin içimizde sakladığı bir duyguyu dinledik. Güçlü görünmeye çalışıyoruz ama kalbimizin sustuğu anlamına da gelmiyor bu. Eğer siz de hayatın bir yerinde alıştım derken aslında hala canınızın yandığını fark ettiyseniz bilin ki sizi anlayan bir ses var burada. Radyo Ezide Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik. Hepimize huzur dolu bir gece diliyorum.

İçinizden bir isim geçti mi? Geçtiyse sakın sıkılmayın. Çünkü insanı insan yapan biraz da unutamadıklarıdır. Belki hiçbirimiz aynı hikayeyi yaşamadık ama aynı duygular içerisindeyiz. Evet, WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyuralım. Ne dersiniz? Hazır mısınız? WhatsApp hattımız 0507-977-0101. Not alamayanlar için tekrar edelim. 0507-977-0101.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Bazı şarkılar mektup gibidir, yazılır ama yerine ulaşıp ulaşmayacağı kimse bilemez. Belki sizin de içinizde bir gün söylerim diye bekleyen cümleler vardır. Eğer kalbiniz konuşmak istiyorsa bırakın bu şarkı onun sesi olsun.

Kim bilir, belki de şu anda bizi ilk kez dinliyorsunuz. Belki uzun zamandır her akşam bu frekanstayız. Ama şunu bilmenizi isteriz ki bu mikrofonun diğer ucunda sizi sadece dinleyici olarak gören biri yok. Siz geldikçe bu program tamamlanıyor. O yüzden iyi ki geldiniz. İyi ki bu gece bizimle birliktesiniz sevgili dinleyenler. Şimdi gecenin hikayesini birlikte yazmaya devam edelim. Böylesi.

0: hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun-Çarşamba-Terme-Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bazı insanlar gider ama kökleri kalbimizde yaşamaya devam eder. Ne kadar zaman geçerse geçsin bir şarkıyla yeniden filizlenir. Şimdi Merve Yavuz söylüyor, yüreğime ektim seni. Gelin bu duyguyu birlikte

0: Sesli mesajlarınıza kulak vermeye başlayalım. Bakalım şansınıza hangi eser çıkacak?
1: İyi akşamlar.
0: Teşekkürler.
1: Ben Kırıkkale'den Nilgün. Sıradaki parçayı çok sevdiğim kızım ve anneme armağan etmek istiyorum.
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı canım kocama armağan ediyorum.
3: Londra'dan selamlar, ben Pınar. Sıradaki parça canım eşim. Mesafeler her ne kadar uzak olursa olsun.

geçmişi değiştiremeyiz ama ona nasıl bakacağımızı seçebiliriz. Acılar bize yük olmak yerine güç de verebilir. Eğer bu akşam eski günler aklınıza geldiyse sadece eksik kalanları değil, size kattıklarını da hatırlayın, olur mu? Çünkü siz yaşadığınız her şeyden biraz daha güzelleştiren onlardır. Şimdi Ferhat Göçer bizlerle.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

0: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.
1: Ben Ercan Kısa, sıradaki şarkı Sinem Kaya ve Kaşan'a gelsin.
2: Eşim Mihriban ve ben Sedat Karabulut. Sizden bu gece için bir parça istiyorum.
3: Özlemim, hasretim, biricik aşkım Semih için bir parça rica ediyorum.

Bazen karşınızdaki için değil, kendi kalbiniz için gerekebilir. Taşıdığınız yükü yere bırakmanın başka yolu yoktur çünkü. Evet, belki bu şarkı uzun zamandır cesaret edemediğiniz o adımı atmanıza vesile olur. Derya Bedavacı bizlerle.

0: İyi akşamlar. Sıradaki
1: İyi
0: parçayı
1: akşamlar.
0: Canım eşim Zerrin için istiyorum. Selamun aleyküm Elazığ'dan Mücahit Baysal. Sıradaki parça tüm Elazlılara ve Elazsporlara gelsin.
2: Merhabalar, ben Fariz. Hanife abim için Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum.
3: Burası Radyo 7.
2: Merhabalar, ben Fariz.

İnsan nereden geldiğini unutmadığı sürece kaybolmaz. Belki hepimiz farklı şehirlerdeyiz ama hatırladığımız duygular aynı. Eğer bu akşam çocukluğunuza küçük bir yolculuk yaptıysanız ne mutlu bize. Şimdi yeni bir hikayeye geçiyoruz. Ben hazırım. Umarım sizler de hazırsınızdır. Radyonuzun sesini açın.

0: Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam 20-22 arası, hafta sonu da saat 17'de sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dinleyenler. Sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: İyi akşamlar Murat Bey.
0: İyi akşamlar.
1: Tüm radyo dinleyenlerine sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum.
2: İstanbul Çamlıca'dan Mahmut Baysal ben. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Merhaba, ben Kırıkkale'den Emine Şahiner, oğlum Yaşar Taylan'a hediye ediyorum sıradaki parçayı. Bugün doğum günü.
0: Doğum günü kutlu olsun.
4: Ben Gaziantep'ten Esra. Sıradaki şarkıların hepsi Savcılık'a gelsin.

Hayat bizi farklı yollara savursa da bazen dönebildiğimiz tek yer güzel hatıralar oluyor. O yüzden anılarımıza iyi bakalım, olur mu? Çünkü onlar zor zamanlarda içimizi ısıtan en kıymetli sığınaklar. Ve siz bu gece bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz aynı frekansta kesişmeye devam etsin inşallah.

0: yanlarından Ayşe. Şu an çalan parçayı hem Radyo 7 dinleyicilerine, çalışanlarına ve bir tanecik arkadaşım Esram sana gönderiyorum.
1: Teşekkürler.
2: Merhabalar. Merhabalar. Akyazı sahilden 7 kişi KDV'yi dinliyoruz. Hepimiz için adını sen koy dinleyebilir miyim?
3: Ben Afyonkarahisar'dan Adem, eşim Kelser için sizden bir şarkı istiyorum.

0: ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi? Adını sen koy. Adını sen koy.
1: Bazı sevgiler anlatılmıyor, yaşanıyor. İnsan bazen sevdiği için ömrünü bile gözünü kırpmadan ortaya koyabilir. Eğer kalbinizde böyle bir sevgi taşıdıysanız bu şarkı sizlere armağan olsun.
2: Burası Radyo 7.

0: Efendim merhabalar, İstanbul'dan dinliyorum. Oktay ben, sizden sıradaki şarkıyı Veysel Dönmez, Yıldırım Taş ve isimlerini sayamadığım 50'ye yakın çalışma arkadaşım için istiyorum.
1: Allah kolaylıklar versin.
2: Merhabalar, ben Gaziantep'ten Burak Erdoğan. Sıradaki şarkıların hepsi Veysel Erdoğan abime gelsin.
3: İyi akşamlar, ben İnci Demirkan. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Demirkan ve Sezgin ailelerine gelsin.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlan. Sıradaki parçayı eşime kabul olmuştu ama armağan ediyorum.

0: Merhabalar, ben Mersin'den Leyla Aksu. Hiray Zerdüşt'ten bir parça çalarsanız sevinirim.
1: Tabii ki.
2: İyi akşamlar Murat
1: Sağ
2: Bey.
1: Sağ olun.
2: Sıradaki parça eşim Samet'e armağan etmek istiyorum.
3: İyi yayınlar Murat Bey. Sıradaki parçayı Hatay'da meleğime armağan etmek istiyorum.
4: İzmir Karşıyaka'dan Filiz, eşim, çocuklarım, gelinim, yeğenlerim için Volkan Konak'ta Magosa Limanı.
1: Volkan Konak dinlemiştik. Bu güzel eser sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.

0: bilirim.
1: Ya sabır deyip her şeye dayanıyoruz, öyle değil mi? Evet, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bizlere eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşçakalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Dünden beri birbirimizi çok özledik değil mi? Şükür kavuşturana saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Burası radyomuz Radyo 7. Kaan'la Geceye Ses Ver bu gecede yayına hazır. Sizler radyonuzun başında, ben burada. Listemizde harika şarkılar, bolca sohbet ve harika bir yaz gecesi bizi bekliyor. Programımıza başlıyoruz. Hayırlı olsun.

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Akşam.

0: Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Ama bu gece istiyorum ki yeni dinleyenlerimizle tanışalım, bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar ya da mesaj göndermiş ama mesajı okunmamış, görünmemiş olanlar varsa özellikle onlardan mesaj bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Her zaman olduğu gibi keyifli sohbetlerimiz de olacak, şarkıların bize hatırlattıkları olacak. Hayata dair konuşacağız, bazen dertleşeceğiz. Dinleyenlerimiz sevinçlerini, acılarını paylaşacak bizimle. Harika bir yaz gecesi bizi bekliyor. Çaylar hazırlansın, kahveler köpürtülsün. Hep birlikte bu güzel şarkılara kulak verelim.
1: En güzel yerinde bitti aşkımı.
0: Sevinçlerini, acılarını...

Hayat bir imtihansa ve çoğumuz bunda hemfikirsek, bu imtihanın en zorlu tarafının da çok fazla arzu ettiklerimizle ilgili olması gerekmez mi? Yani ben bunu çok doğal buluyorum. En çok istediklerimiz, kaybetmekten en çok korktuklarımız, bunlar bazen insanlar, sevdiklerimiz, evlatlarımız, işimiz, gücümüz, mal varlığımız, onurumuz, gururumuz, değil mi? Ahlakımız, inancımız. Neyi kaybetmekten çok korkuyorsak, bu imtihanda onlarla imtihan olmak da gayet doğal.

WhatsApp'tan gelen yazılı kısa mesajlarınıza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Bizim için çok kıymetli. Niğde'deyiz. İlk mesajımız Niğde'den geliyor. Kaan abi ben Fatih. Sıradaki parça kayınbabam Yasin Özden'e gelsin. Saygılar abim, çok sağ ol demiş. Saygılar sevgiler bizden Niğde'ye. Kayseri'deyiz. Kayseri'den Beyaz, Sivas'ta bizi dinlemekte olan kardeşim Esra Ateş ve arkadaşları Burcu Uçar ve Avşar, Hatice Yüksel, Hatice Virgül Yüksel, öyle de olabilir. Sıradaki şarkı onlara gelsin demiş memnuniyetle. Almanya'dan Figen, sıradaki parça bana da gelsin. Her zaman sizlerleyim, selamlar, sevgiler demiş. Biz de yurt dışında bize kulak veren tüm dinleyenlerimize, gurbetçilerimize bu güzel eseri armağan edelim. Balkonda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bana, Eltim Neslihan'a armağan ediyorum diyor Arzu Hanım. Yaz demek balkon keyfi demek, teras keyfi demek. Köyde, kasabada, tatil merkezlerinde keyif çatmak demek. Deniz.

Derler ya, en doğru kaynak bir yola çıkmadan o yoldan dönenlere sormak. Hayatta tecrübeli, deneyimli insanların fikirlerinden yararlanmak bizim için çok önemli. Akıllı insan kendi hatalarından ders alır derler. Daha akıllı insan da başkalarının hatalarından da, tecrübelerinden de ders alır.

0: aşıklar aşkının.
1: İnançlı insanlar bilir ve kabul eder ki biz bu dünyaya iyilik yapmak için gelmişiz. Kim daha fazla iyilik yapacak, kim hayırlarda yarışacak, değil mi? Bu açıdan baktığımız zaman bu şarkının sözlerini kabul etmek son derece doğal. Bu dünyaya aşk için geldik, iyilik yapmak, merhametli olmak, adaletli olmak için geldik, örnek olmak için geldik. Kamye Şanlıurfa'dan Ali Bensir'deki parçayı biricik işim, 10 yıllık hayat arkadaşım Eminem'e armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz. Van'dan Ayşe, şu anda nöbetteyim. Eskişehir'de bizi dinleyen arkadaşım Mehmet'e çok selamlar gönderiyorum. O benim için çok değerli. Bu mesajdan haberi yok. Şu an sizi dinliyor. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim demiş. Manavgat'tan Gül Tarsus'ta bulunan canım arkadaşlarım Sibel Gül, Ayşe Şahan, Alan, Deniz Tiftik, onları çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum. Size de ilk kez mesaj yolluyorum demiş. Aramıza hoş geldiniz. Gün Hanım, memnun olduk. Bundan sonra da mesajlarınızı merakla bekliyoruz.

Biz değer verdiklerimiz üzülmesin, onların hayatı olumsuz etkilenmesin diye fazladan yük bindiririz omuzlarımıza. Aslında şunu düşünmemiz lazım. Hepimiz insanız. Eğer biz katlanabiliyorsak, dayanabiliyorsak onlar da dayanabilir. Ama vardır ya bizim dilimizde kıyamamak diye. Sevdiklerimize kıyamayız. Onların rahatı keyfi bozulmasın isteriz. Benzer davranışlar sergilesek de insanların acıyla, sorunlarla baş etme yöntemleri farklı olabiliyor. Kimi güler eğlenir, kimi içine kapanır, kimi bir meşguliyet bulur. Ama üç aşağı beş yukarı insanların hepsi bu zorlukları yönetmeyi başarır, unutmayı başarır.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Mesajlarımızla devam edelim. Almanya'dan Fatih selamlar. Sıradaki parçayı Karaman'a ve Karaman'da bulunan, bizi dinleyen, unutulmayana armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Siz de Allah'a emanet olun. Kocaeli'den Süleyman Özmen. Sıradaki parça anneme, eşime, kızlarıma ve size gelsin. Mutluluklar diliyoruz. Allah bağışlasın. İzmir'den Nilgün, Yozgat'ta bizi dinleyen oğlum Fatih Durmaz'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Manisa'dan İbrahim, müşterim Yanık İsmail'e bir şarkı çalmak istiyorum. Vardır ya böyle lakaplar takılır. Lakap takılan eğer kabul ediyorsa sorun yok da kabul etmiyorsa bunu ayıp olarak karşılayabiliriz. Ama genelde barışıktır o insanlar lakaplarıyla. Evren, ben Fatsa Antalya yolundayım. Çorum'dan selamlar demiş. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Bize yollarda kulak veren tüm dostlarımıza armağan edelim bu eseri.

Kendi deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Nereye kadar ısrar etmeliyiz, nereye kadar zorlamalıyız? Her alanda şöyle söyleyebilirim. Ne kadar donanımlı olursak olalım, ne kadar becerikli çalışkan olursak olalım, iyi niyetli olursak olalım, takıntı haline bile getirsek bir şeyleri değiştirmeyi, dönüştürmeyi, geliştirmeyi, gerçekten tüm çabalarımızın sonucu bir şekilde boşa çıkıyorsa, bunu kavradığımızda, anladığımızda orada vazgeçmek gerekir. Çünkü inançlı insanlarsak bunun onlar için bir nasip meselesi olmadığını anlarız.

0: Burası sevgim, Radyo 7.
1: Yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

0: gözlerim.
1: Sıradaki durağımız Kocaeli. Komşumuza gidelim bakalım. Kim yazmış? Kocaeli'den İsmail. Eşim Esma için istiyorum sıradaki şarkıyı, ilk defa yazıyorum demiş. Okumuş muyduk mesajınızı bilemiyorum. Şimdi tekrar düştü önüme. Bakalım bakalım bakalım bir diğer şarkımız kime gidecek? Şöyle mesajlara bakıyorum. Enişten vasıtasıyla tanıdım sizleri. Çok güzel program yapıyorsunuz. Ailece dinliyoruz. Adım Yiğit. Balıkesir Edremit'ten yazıyorum demiş. Selamlar diye eklemiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Mehmet abi bizi tavsiye etmiş. Mehmet abi, eline yüreğine sağlık. Siz de Mehmet abi gibi programımızı, radyomuzu sevdiyseniz çevrenize bizi tavsiye eder misiniz?

kusurları bağışlamak, toleranslı davranmak, intikam almamak. Çok güzel bir atasözü var. İntikam almak isteyen iki kişilik mezar kazsın demişler. Ne kadar doğru değil mi? Çünkü intikam sizin de canınızı yakacak. Oysa bağışlamak bedava. Öyle değil mi değerli dinleyiciler?

Hadi gelin biraz mesaj okuyalım. Bir hayli birikti. Başkent Ankara'mıza gidelim. İyi geceler Emir, ben ilk defa yazıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizinle uyuyup sizinle uyanıyorum. Çok iyi bir arkadaşsınız. Varlığınız daim olsun demiş. Emir, o güzel yüreğinden dökülen bu güzel kelimeler bizi fazlasıyla mutlu etti. Onur duydum kardeşim. İyi ki tanıştık seninle. Zonguldak'tan selamlar Kaan abi. Sıradaki parçayı biricik işim Muhammed'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Benim mesajım hiç okunmadı. Adım Abdullah, Manisa Gördes'ten yazıyorum. Arkadaşım Ömer Duran sayesinde Radyo 7 bağımlısı oldum. Hakan Altun'dan bir şarkı istiyor, bu gece listemizde var. Radyo 7 dinleyenlerine, çalışanlarına, Manisa ili içinde ve Türkiye genelinde görev yapan tüm polis ve askerlerimize kardeşlerim Ömer, Melih, Zafer ve Uğur Çolak'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.

haber gelmiyor yardan deyince aklıma şu geldi. Kimse söylediği kadar meşgul değildir, biliyorsunuz değil mi? Aksine çok meşgul insanlar mesajlara daha hızlı döner, aramalara daha hızlı döner. Bu iş yükünü azaltmak, hızlıca çözüm bulmak isterler, yapıları öyledir. Onları da kızmamak lazım. Yine derler ki görünmemiş mesaj yoktur, önemsenmeyen insan vardır. Bu onları kötü yapmaz. Aksine belki nazik insanlardır, nazik olmaya çalışıyorlardır. Bu yolla benimle iletişim kurma demek istiyorlardır. Beni çok sık arama, mesaj gönderme demek istiyorlardır. Yani onları da hepten, kökten kötü ilan

Paris. Hatay Antakya'dayız. İhsan Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyor ve işine armağan ediyor. Şimdi yayınlayacağım İhsan. Alanya'dan Okan Özdemir sıradaki şarkıyı Balıkesir'de bizi dinleyen değerlim Suude'ye armağan ediyorum diyor. Kayseri'den Akif yazıyor. Balkonda çay içtiğinde dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı bana gelsin iyi yayınlar demiş. Afiyet olsun. Güzel bir yaz gecesi diliyoruz. Van'dan Dilek sıradaki parçayı çok sevdiği eşine armağan ediyor. Kanada Toronto'dan yazıyor İsmail selamlar. Sıradaki şarkıyı eşim Halime'ye biricik kızlarım Fatma ve Ceylin'e armağan ediyorum diyor. 20. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun onu çok seviyorum diyor eşi Halime'den bahsediyor. Teşekkür ediyoruz nice 20 yıllara sağlıklı huzurlu. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? İzmir Ödemiş Gölcük Yaylası'ndan selamlar. Sıradaki şarkıyı Senin Saraçoğlu'na armağan ediyorum. Senin yazılmış ama başka bir isim de olabilir biliyorsunuz. Bu otomatik düzeltmeyi otomatik düzeltme dediğim halde yine de düzeltiyor Sezgin. Senin için çalıyoruz. Sezgin.

şimdi baktım da mesajlarda çok geriyiz. Hem mesaj gönderin diyorum, hem okumamak olmaz. Elimden geldiğince okumaya çalışayım. Ben Seyit, çok sevdiğim eşim Kevser'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bahçede çay içerken dinliyoruz. Afiyet olsun diyelim. Şu an Sakarya'da ikamet ediyorum. Araç kullanıyorum ve sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı bana Fatih Alada ve aşk mağduru olanlara gelsin demiş dinleyicimiz. Biz de size hayırlı yolculuklar dileyelim. Münih'ten sizlere selam olsun. Ben Güven, değerli abim Ali Kılıç'a armağan ediyorum. Sizleri de Rabbime emanet ediyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Müslüm Gürses'in hemen ardından Semih Cenk'e kulak verelim. Son haftaların sevilen şarkılarından biriyle.

atlatır ve mutlu eder değil mi? Benim kaderim bu, değiştiremiyorum. Sorunlarımı çözemiyorum. Madem öyle, onları yönetmeyi, onlara katlanmayı öğrenmek zorundayım. Komşularımızdan biri Tekirdağ'a ulaşalım. Ömer Seven, sabah, öğle, akşam her zaman sizi dinliyorum. İyi ki varsınız. Öncelikle sıradaki şarkıyı eşime ve Astur ailesine ve arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz bu ilginizden, sevginizden dolayı. Bir sonraki parçayı annem Nur ve babam İhsan'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Ankara'dan Selma ise biricik arkadaşım, dostum Filiz'e armağan ediyorum diyor. Bu gece Yıldız Silbe'de istenmişti. Listemizde olan şarkısıyla devam edelim. Sevgilim, yeminliyim, şimdi radyolarınızda.

0: Burası Radyo 7.
1: Kimseye değil sana isyanım. Güzel günlerim

dünyada insanın en büyük becerilerinden biri de şu olmalı: kaba olmadan, yanıltmadan, kırmadan, dökmeden açıkça gönlünden geçeni dile getirebilmek. Açık iletişim, değil mi? Hal böyle olunca karşınızdaki insanlara bir beklenti vermemiş olursunuz, bir umut doğurmamış olursunuz. Böylelikle açıkça, mertçe kalbinizden geçenleri karşınızdakine anlatabilirsiniz.

0: söyleme bak.
1: Bu gecede elim kolum rahat durmuyor. İstem dışı bazı tuşlara basıyorum. Hadi bakalım biraz daha mesaj okuyalım. Bursa'dayız. Yaren ve Ilgın. Sıradaki şarkımız annelerimiz Tülay ve Sündüz'e gelsin. Onları üzdüğümüz için onlardan özür diliyoruz. İyi ki varlar. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Ne kadar erdemli kardeşlerimiz. Çok iyi birer yetişkin olacaksınız kardeşlerim bu güzel mesajdan sonra. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Şanlıurfa'dan Ahmet yazıyor. Sıradaki şarkıyı Hilman'daki ve başka şehirlerdeki tüm dostlarıma armağan ediyorum. Onlara da haber verin, olur mu? Manisa Turgutlu'dan Ezel. Bir sonraki şarkı Annem Özlem'e gelsin. Anneler çok özel değil mi kalbimizde? En güzel şarkıları onlara armağan etmek istiyoruz. Onlarla güzel vakit geçirmek istiyoruz. Onların kıymetini bilmek istiyoruz değil mi? Varsa eğer fırsatımız, onlar hayattayken doya doya sevelim, sarılalım. Çünkü bir gün o acı gün gelecek. Kaçınılmaz. Yanım.

0: söz.
1: Kayseri'den uzun mesajıyla devam ediyoruz. Kaan abi hayırlı yayınlar, iyi geceler. Senden ricam Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalman. Bu gece listemizde var Oğuz. Birazdan çalacağım, sakın ayrılma. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Yasin Özden Niğde'den tüm Radyo 7 gönüldaşlarına selam olsun. Sıradaki şarkıyı canım kızlarım İknur, Aynur, Gülnur ve sevgili damadım Fatih'e armağan ediyorum. Biz de geniş ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Allah bağışlasın sevdiklerinizi. Kaan Bey, sıradaki parçayı benim için çok değerli olan birine armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi söyler misiniz? İstanbul'dan Huri'ye göndermiş, söylemez miyiz? Tez zamanda hayırlısıyla Rabbimiz kavuştursun diyelim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Manisa Soma'dan Yunus Emre Soylu. Bir tanecik aşkım, eşim Eda'ya tüm şarkıları armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Biz de muhabbetinizin, aşkınızın ömür boyu sürmesi dileğiyle Orhan Gencebay'ı sizin için çalıyoruz.

Konya Meram'dayız. Özcan Ünal, gece Radyo 7 dinlemek ayrıcalıktır, şifa niyetine dinliyoruz diyor. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki parçayı kendime hediye etmek istiyorum. Tokat'tan Necla, memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bir dinleyicimiz mesajını okuduk diye bize ağlayan surat emojisi ve Allah razı olsun yazısı göndermiş. Ne kadar incesiniz o güzel kalbinize. Teşekkür ediyoruz. Sizden de Allah razı olsun. Bakalım bir diğer mesaja. Orhan Akbüyük, İstanbul'dan yazıyorum. Sıradaki parçayı eşim Emine Hakkı'ya armağan ediyorum. Eğer doğru okuyabildiysem, biliyorsunuz mesajlarda yanlışlıklar olabiliyor. Hadi bakalım dinleyelim.

0: bilirim.
1: İnsan her şeye alışır ama alışmak, kabul etmek, memnun olmak mıdır? Elbette değildir. Hani bir düşünür demiş ya, ey yalnızlık, seni ancak ben seçersem sevimlisin. İzmir'den Nusra'daki tüm aşk şarkılarını Poça'da bizi dinlemekte olan canım eşim Fuat Dönmez'e armağan ediyorum diyor. Kars'a gidiyoruz, ağzına yüreğine sağlık değerli abim, sesin huzur veriyor diyor. Sefa kardeşim çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim benim her zaman yaz. Bursa'dan Yaren ve Ilgın, sıradaki şarkıyı annelerimiz Tülay ve Sündüz'e armağan ediyoruz. Az önce okumuştum, tekrar mı yazdınız? Almanya'dan selamlar, ben Su. Sıradaki parçayı Balıkesir'deki sevgilim, sevdiğim adam Ateş'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun. İlk defa yazıyorum Sinop Gerze'den. Sıradaki şarkı Tatlı Belam eşim Arzu'ya, kardeşim Salih'e ve onun da tatlı belası Neslihan Küçük'e gelsin. Tatlı Bela, öyle bir şarkı vardı değil mi? Olsun, böyle ufak tefek anlaşmazlıklar bu işin cilvesidir, tuzu biberidir, öyle derler ya. Mutluluklar diliyoruz eşlerinizle size.

Sıradaki durağımız Denizli. Mehmet Demiray şoförmüş. Yollarda hep sizi dinliyorum Kaan abi diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Kaptanımız sağ olun, var olun. Sıradaki şarkıyı da tüm sevdiklerine armağan ediyor. Malatya'dan Seçkin. Ben ilk defa yazıyorum. Sıradaki parçayı sevgili eşim Leyla'ya ve aileme armağan ediyorum. Aynı zamanda tüm Radyo 7 dinleyenlerine de gelsin diyor. Aramıza hoş geldin kardeşim. Bundan sonra da mesajlarını bekliyoruz. Memnun olduk tanıştığımıza. Ankara'dan Yasin, sıradaki şarkı kızım Kübra'ya ve oğlum Salih Kayra'ya gelsin. Allah başlasın. Eskişehir'den Murat, gecenin sessizliğine ışık tutuyorsunuz. Dilek Hanım'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş memnuniyetle. İyi geceler, ailece dinliyoruz sizi Balıkesir'den. İsmim Elif. Sıradaki şarkı Nevzat, Nermin, Dilek, Mustafa ve bana gelsin yayınlar demiş. Geniş ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Bizi sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Antalya'dan selamlar. Sıradaki parça eşim Gamze Çivik için gelsin demiş. Adını yazmayı unutan unutkan dinleyicimiz.

sıradaki şarkımızı Muğla'ya armağan edeceğiz. Merve, Yasin Akçan'a abime bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle kardeşim. Ben Derya, programı Erzurum Samsun yolunda dinliyorum. Sıradaki şarkıyı Erzurum'da bizi dinleyen Onur'a armağan ediyorum demiş. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar dileyelim size. Gaziantep'ten Emel, sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Konya'dan Mehmet, biz de ailece yoldayız. Bizim için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettik, umarım denk gelmişsinizdir. Muğla'dan Duygu, sıradaki şarkıyı aynı zamanda oğluma da armağan ediyorum demiş. Aksaray'dan yazıyor dinleyicimiz. Bugün doğum günü olan eşim Murat Usta için sıradaki şarkıyı istiyorum. İyi ki doğmuş diyor Funda Hoca. Mutlu yıllar diliyoruz biz de.

0: yalan, yalan, yalan.
1: Adana'dan Ercan Bülbül, biz yaşlı insanlarız Kaan Bey, uykumuz geldi ama programı bırakamıyoruz. Demiş, beni güldürdünüz, baktım fotoğrafınızda Ercan abi, maşallahınız var, sakın öyle düşünmeyin. Sıradaki şarkıyı eşim Betül'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, mutluluklar diliyoruz size. Hatsa'dan Ayşe sıradaki şarkıyı bize armağan etmiş. Manisa'dan bir dinleyicimiz, kendime ve tüm yalnızlara armağan ediyorum. Mücevher mi adınız? Mücevher, ilk defa duydum ama çok da yakışmış bir hanıma, Mücevher. Bu da bu işin güzel tarafı. Manisa'dan Gülay'sa gece vardiyasına gittiğini, mesai arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmek istediğini yazmış. İyi çalışmalar diliyoruz kadın emekçilerimize.
2: Senden

0: yeter. Bir gün gitsin.
1: Maalesef ama maalesef bu gecenin de sonuna geldik. Radyo 7 olarak iletimi, tek taraflı yayını sevmiyoruz. İletişimi seviyoruz. Hal böyle olunca sevginiz, ilginiz, çok sayıda mesajın gelmesine neden oluyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz, onur duyuyoruz. Fakat süremiz el vermiyor, okuyamıyoruz pek çoğunu. O yüzden hakkınızı helal edin, beni bağışlayın. Elimden geleni yaptım süremiz el verdiğince. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yepyeni bir programda yine radyomuz Radyo 7'de buluşmak üzere. Güzel bir gece, keyifli bir yarın diliyorum size.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Allah'ım sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında duyan dinleyen herkese tesir etsin. Sevgili dostlar, Talha Bora Öge, Gölge Ben, gündüz gece buralardayım. Anlattıklarım, okuduklarım, dinlettiklerimle bulunduğunuz ortamlara bir nebze huzur, belki bir nebze sıkıntılardan uzaklaşma, artık adına her ne derseniz. Evet, laf olsun diye değil, şöyle içerlerden bir merhaba, ne iyi ettiniz de geldiniz.

Şöyle zalim bir şiir okuyayım. Şunu çok iyi biliyorum. Gurbette dinleyen çok dinleyicimiz var. Onları şöyle biraz belki üzecek ama belki de dinlerken kendilerini iyi hissedecekler. Dertlerinin dile getirişi belki bir nebze rahatlatacak, bilemiyorum. Peki, buyursunlar.

Gönül, ne gezersin gurbet elinde? Halini, hatırını soran bulunmaz. Sızlar yaraların ta içerinde, bir merhem getirip süren bulunmaz. Hasretin içini yakar, kavurur. Düşmanın bir vursa, dostun bin vurur. Gurbette insanın iflağı kurur, bir yudum su bile veren bulunmaz. Simsiyah saçların beyaza döner, simsiyah saçların beyaza döner, yüzüne çizgiler iner de iner. Ağlasan gözyaşın gör nerede diner, gözünü silmeye yar bulunmaz. Alışmak güç, her şey gider zoruna. Gurbet uzar, hasret uzar yarına. Takılsan düşsen bir yol kenarına, gelenden geçenden gören bulunmaz. Arayıp durdukça ekmeği, aşı, taşlara vurursun o dertli baş. Bir gün öldüğünde gör ki naaşı, bir kumaş getirip saran bulunmaz.

Belki evindesin, belki iş yerinde, belki yolda. Sağlık dilerim. Başarı dilerim. Her ne geliyorsa başınıza hayırlısı gelsin dilerim. Değerli dostlar, insanlar yaptığınız iyilikleri unutabilirler. O insan için ömrünüzü feda etseniz bile yaptığınız iyilikleri bir gün unutabilirler. Fakat bir gün bir yerde adınız anıldığı zaman iyi bir insan olduğunuzu vicdanları onlara hep hatırlatır. Vicdanının sesini mutlaka

seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

Şiir severler radyosunun sesini zaten açmış durumda. Ama şiirle işim olmaz diyenlere de belki sevdiririz size. Bir güzel şiir daha okuyayım. Bugün böyle inceden efkarlıyım. Böyle de gidelim hadi.

Sensiz bu şehirde daha yaşayamam. Alır başımı bu elden, çekip giderim. Avutamam yüreğimi bir selamınla. Tuzu basar yaramı dağlar giderim. Yemin olsun daha dönmem geriye. Ağarmış saçlarım senden hediye. Senden hediye. Sensiz bu şehir bana cehennem diye. Ardıma bakmadan basıp giderim. Bilir misin ne demek sensiz yaşamak? Bir kuru hayale bağlanıp kalmak. İnan ki seni bugün öldü sayarak bütün duygularımı yakıp giderim. Giderim. Bekleme geriye dönüp gelir diye. Bekleme gelirim diye. Her gelen cefayı çekerim sineye. Bu yıl olmazsa belki seneye. Bu dünyadan da

nasıl bir şarkıdır, bu nasıl bir söyleyiştir? Vay be Ferdi Baba. Radyo 7'desiniz, gölgelenmeye devam ediyoruz ve sanırım katılırsınız ki bazı yaralar kanayınca, geçmişi geride bırakınca, çürümüş ne varsa yakınca, seni hatırlamayan kim varsa onları unutunca, huzur denen şeye biraz daha yaklaşıyorsun. İnsan genelde mutluluğu değeri bilinmeyen fedakarlıklarında değil, cesur adımlarının sonunda bulur.

Az önce huzurdan ve mutluluktan dem vurduk ve aynen devam edelim. Uzak yaşamalısın. Sahte bulduğun her ne varsa. Böyle gerçek yüzünü sezemiyor musun? Karşıdaki insanın. Bakışının altında bir bakış, sözünün altında bir söz mü hissediyorsun? Bir türlü içine sinmeyen insanlar ve yerler mi var?

tam şu şiiri okuyacaktım. Bu şarkının arkasına düşündüğüm şarkıyı değiştirdim. Şarkıyı değiştirince de şiiri okumaktan vazgeçtim. Benim gidişat böyle programda. Hazırlanıyorum ama yayın akarken bazen böyle yolu değiştiriveriyorum. Ya şiirin ilk dörtlüğü şu, tamamını bugün bir ara okurum. Diyor ki, ha bugün ha yarın diye avutup, kimsesiz bir köşeye atıp unutup, daldan düşen yaprak gibi kurutup, yordunuz beni yıllar. Yordunuz beni yıllar. Bu şarkı bu şiirin arkasına gitmez diye düşündüğüm için tamamını programın ilerleyen dakikalarına bir yere düşünürüz. Evet, bu güzel eseri dinlerken bir taraftan tabletinize, telefonunuza Radyo 7 uygulamasını ücretsiz indirmeyi ihmal etmeyin.

0: Bir Karadeniz rüzgarı estirelim ama öncesinde diyeyim ki bazı özlemlerin tarifi olmaz. Kelimeler yetmez o yürekten gelenleri anlatmaya. Ne konuşarak ne de susarak bazılarının geride bıraktığı boşluğu kapatamaz. İnsan hayatında bazı acılar vardır, onlar içeride yaşanır. Ne oluyorsa senin içinde olur. Bazı meselelerin yeri zamanla da dolmaz.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

Şimdi tulum sesi, kemençe sesi gerçekten çok seviyorum. Yani hareketli türkülerde de coşturur, canına can olur ama duygusal olarak da hangi türde kullanırsan kullan enteresan enstrümanlardır. Tabi burada kimin nasıl icra ettiğine bağlı. Bazısı enstrüman çalarken öylesine çalmaz. İşe ruhunu katar. Mesela ben kısa bir şiir okuyacağım. Bana bak şu kemençe eşlik etsin. Radyonun sesini aç. Ne demek istediğimi daha iyi fark edeceksin. Allah Allah.

ağlatır, gam öldürür. Nice namert ava çıksa, tuzak kursa, kurşun atsa, yiğidi çökertmezse kahır. Bir dem yar hüzünle baksa, bir gönül gözüyle baksa, yiğidi gül ağlatır, gam öldürür. Düşman yılan olup soksa, dokuz kavim taşa tutsa, yiğidi çökertmez kahır. Yiğidi çökertmez kahır, bir dem yar hüzünle baksa, bir gönül gözüyle baksa, yiğidi gül ağlatır dostum.

sevgili dostlar, yine böyle içime sinen ama bir yandan da içime işleyen bir yayın oluyor. Bilmiyorum artık siz 5 dakika, yarım saat, 1 saat, belki programın tamamı, her ne kadar dinliyorsanız benim hissettiklerimi bir nebze hissediyor musunuz bilmiyorum. Burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben. Zaman zaman kendime telkin ettiğim bir meseleyi buradan yayında da dile getirelim. Biz şükretmeliyiz ki şu uyarıya muhatap olmayalım. Bizi yaradan kitabımızda şöyle diyor: ne kadar az şükrediyorsunuz. Abi uyarıya bak, ne kadar az şükrediyorsunuz. Ya demek ki her gün şu muhasebeyle geçirmek lazım. Şükrümüz ne alemde? Mesela bir başka yerde de ne diyor? Allah tövbe edenleri sever. Bir ton hatamız var, günahımız var, tevbeler ne alemde? Sonuçta hepimiz imtihandayız. Sabrımız ne alemde? Tabii topyekun ana soruya getiriyor. Bunların hepsi bizi ana bir soruya getiriyor. Bizi yaradan diyor ki, ben sizi ancak bana kulluk edin diye yarattım. Bu kulluk ne alemde? Kim olursak olalım, ne halde olursak olalım, galiba bu sorular dilde neyse de gönülden eksik olmamalı.

devam edelim mi? Belki kendini bulursun. Zaten biraz da amacım o. Okuduklarımı, anlattıklarımı seçerken içinde kendini bulman. Mesela dinlerken şunu diyorsan ne mutlu. Ya aynı dili konuşuyoruz biz bu adamla. Biz radyoya değil aynı dildeniz. Değil mi? Her şey bir yana, bir insana güvenebilmeyi özledim ben. Yalanların arkasından gelen soğuk elvedalardan sıkıldım. Samimiyet kokan sıcak merhabaları özledim ben. Tanıdıkça gözümden düşenlerin haddi hesabı yok. İçi dışı bir olanlarla yaşamayı özledim.

Kimese sorarsan sor. Çoğunda şöyle bir yer bulup kalabalıkla, kalabalıktan, sadece hani insan kalabalığından değil, ses, söz, böyle bunlardan uzak bir yer hayalinde. Daha istiyor ki sadece kuş sesleri duysun. Gözü sadece yeşili görsün. Bütün mecburiyetlerden sıyrılıp biraz kendiyle kalsın. Herkeste biraz böyle bir şey var. Sevda.

Şimdi keşke dememekten yanayımdır ama keşke, ağlayanlar için söylüyorum, akıttığı gözyaşı, kaybettiği her neyse ona değse, bir fırsat daha verdiği o artık her kimse affettiğine değse, bekledikleri sabrettiğine değse.

bir şiir okuyacağım demiştim. Doğru zamanı bekliyorum demiştim. Hadi radyonun sesini aç. Ortam müsaitse kulak ver. Hatta daha doğrusu hep söylerim.

ağır dolu sırtımda yüküm. Yordunuz beni yıllar, yordunuz. Yüküm ağır, belim iki büklüm. Yordunuz beni, ah yıllar yordunuz. Ha bugün ha yarın diye avutup, kimsesiz bir köşeye atıp unutup, daldan düşen yaprak gibi kurtup, yordunuz beni yıllar. Mutluluk hayalden öteye gitmedi. Bir kadere, bir de size gücüm yetmedi. Ne tez geçip gittiniz be, aklım ermedi. Yordunuz beni yıllar, ah yordunuz. İkrarım vardı bir çift ela gözlüye, onun için yanıp döndüm deliye. Kimine kul ettiniz, kimine köle. Yordunuz beni yıllar, yordunuz. Kim dost, kim düşman belli değil. İsyanım kendime, bu bir sistem değil. Bir canım var, o da emanet benim değil. Yordunuz beni yıllar, yordunuz. Dünyada hayatım hüsran, her güneşin doğuşu batışı hicran. Zalimlerin elinde dönerken devran, yordunuz beni yıllar, yordunuz.

Evet, açık yara diyecek şimdiki şarkı. Evet, açık yara. Bazı yaralar kapalı, bazı yaralar açıktır. Bakalım neden bahsediyor ama aynen bu yaralarda, yara meselesinde olduğu gibi insan bazılarını zamanla affedebilir. Ama ne kadar zaman geçerse geçsin asla affetmeyecekleri de olur. Bazı şeyleri unutur ama asla unutmam dedikleri de vardır. Mesela hayatının bir dönemi herkese hakkım helal olsun der. Bir dönem gelir, hakkımı helal etmiyorum. Bu cümleyi daha çok kurar. Peki sen hangi demdesin?

yine yurt dışına sesleniyoruz ve uzun yıllardır dinleyenler olduğu gibi tavsiye üzerine veya tevafuk üzere sesimi yeni duyan, bugün dinleyen, adımı şimdi fark eden çok insan olabilir. Konu tanışmak olduğu zaman da şu paragraf çok da güzel ifadedir. Biz eski zaman insanıyız. Varlığı da biliriz, yokluğu da biliriz. Cefayı sonuna kadar çeker, vefayı da Allah'ın izniyle öderiz. Büyük şeylerde gözümüz yok. Küçük mutlulukları yeğleriz. Nereden geldiğimizi unutmadık, geldiğimiz yeri de hazmederiz. Biz dostum yüreğimizle yaşar, sevdiklerimizi de dünyanın malına değişmeyiz.

Bana ne kadar kötülük yapılırsa yapılsın, kimseye saygısızca gitmedim. Aram bozuk olsa bile, birinin bana ihtiyacı olduğunda hiç düşünmeden yanında bittim. Ama gördüm ki saygının, sevginin, hatta şefkatin bile iyileştiremeyeceği insanlar var. Ve sonra dua ettim, dedim ya Rabbi, uzak tut beni. Edepli görünüp edep yoksun olandan, tatlı dilli görünüp çirkin konuşandan, yüzüme gülüp arkamdan kuyu kazandın, kalp kırmaktan utanmayandan,

bizim milletimizi Rabbimiz ayakta tutuyor. Hep bizim yardımcımız Mevla. Çünkü Rabbimizin rahmetini celbeden çok güzel vasıfları var bu millet. Bizim çok güzel özelliklerimiz var. Bu hani millete biz millet demeyiz. Hep deriz ki aziz millet. Niye aziz? Yardımı bilir. Yardımı nasıl yapacağını da bilir. Bir örnek vereyim. Şimdi işte bu milletin anaları var ya, anaları. İşte sağlam temel, biliyor musun? Ne kadar sarsılırsa sarsılsın aile, anne sağlamsa o yuva kolay kolay dağılmaz. Anne temel. Şimdi bir ana, bir anamız kızını komşusuna gönderiyor. Diyor ki kızım, diyor, git komşudan şöyle bir miktar tuz iste. Kızı şaşırıyor. Ana, diyor, evde, diyor, kiloyla tuz var. Annesi diyor ki evladım, komşumuzun durumu sıkışık, ben biliyorum. Zaman zaman bizden de bir şeyler istiyorlar. Şimdi biz de bir şey isteyelim ki kapımıza tekrar gelmeye çekinmesinler. Mahcup olmasınlar. Abi, bir toplumda şu ince düşünce, şu hassasiyet, şu cömertlik, insanlık olursa Allah'ın yardımı o toplumun üzerinden eksik olmaz.

Kendini karanlıkta hisseden var mı? Kim bilir ne kadar çoktur. Üzülme. İçin yandığı halde sabredebiliyorsun. Kabullenemediğin halde yine de susabiliyorsun. Hak etmediğini bildiğin halde imtihan bu diyebiliyorsun. Üzülme. Yaradan her şeyi görür. İçini ferah tut. Hiçbir haksızlık hesapsız kalmaz.

dert olsun. Öyle demiş, korkma yanındayım diyenlerin yalan söylediğini geç anladık. Yanımızda olmaları için meğer para, sağlık, bolca iyi niyet gerekliymiş.

milleti ayakta tutan en önemli meselelerden biri de bu. Öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz. Öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz. Ve öyle özeldir ki vicdanı olmayan

Belki de hep beraber kendi kendimize bir de şunu dememiz lazım. Hani ben bazen diyorum, yo sorun sende değil. Kabahati kendinde bulma diyorum ama bazı meseleler için öyle değil. Diyeceksin ki belki de sorun bende. Laf dinlemez yüreğimde. İyi niyetlerim kullanıldığı halde yanlış insanlar üzerinde kurduğum hayallerde, bitmeyen sabrımda, değişmeyen tavrımda, yani sorun belki de benim şu insan yanımda, hak etmeyenlere gösterdiğim. Yani dostum, herkesi kendim gibi sanmamda.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Programımızın bugün de sonu geldi. Sevgili dostlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız o vakte kadar. Sosyal medyada Talha Bora Öge yazarak beni bulabilirsin. Her zamanki cümlelerimle veda etmeden duam şu olsun: Yaradan hem affettiği hem de mağfiret ettiği kullarından etsin. Artık ömrümüz her ne kadarsa. Tekrar buluşuncaya kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar. Gölgenizden

0: Talha Boroge, Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Perşembe akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizler'le sona erdi.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın.